yalnızlık ruhu yaşadığım şimdilerde. Bir başımayım koskoca evrende. Biri olsun istiyorum. Hem dost, hem sevgili, hem de deva dertlerime. Sendin doğacak günüme, güneş yerine. Yalnızlığımı unutacak, yanında uçacaktın. Belki uzaklardan duyarsın diye sana bir şiir, bir şarkı, bir ağıt ya.

Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim, sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim, bitmez demiştim, bitmedi.

insan kaç kere tutar? Yandıkça ateşi gitgide fark etmiyor. Yaranın üçü beşi

0: Reklam kazandırır.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Daily One Energy, Orzakstan.
4: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan

0: Al Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
3: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle

0: 1956 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

olsam da katran karası gecelerde ağlama gül. Bir kuşluk vakti çıka gelirim, düşerim sahillerine, yelkenleri rüzgar içmiş sarhoş açık denizlerden.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Gerçekleştirdikleri hizmetleri adalet ve eşitlik duyguları içinde yaptıklarını belirten Başkan Vahap Seçer, köyde yaşayan bir çocukla şehirde yaşayan bir çocuk için aynı fırsat eşitliğini yaşatamıyorsak adaletsizlik yapmış oluruz. O nedenle başta yöneticilerin adaletli olması gerekir. Herkese adaletli hizmet sunduğumuz gibi sevgimizi, saygımızı, samimiyetimizi de adaletli götürmemiz lazım diye konuştu. Mersin'de daha mutlu bir Mersinli profili yaratmaya çalıştıklarını kaydeden Başkan Seçer, Türkiye'nin her yerinden, farklı coğrafyalardan, inanç gruplarından, etnik yapılardan ve yaşam biçimlerinden insanların bir arada kardeşçe yaşadığı mükemmel bir kentteyiz. Bundan dolayı da Mersinli olmaktan gurur duyuyoruz ifadelerine yer verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin girişimcilik ve inovasyon ekosistemine kazandırdığı Garaj Mersin ve Kampüs Mersin, eğitimden sektör buluşmalarına, toplantılardan işbirliklerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Çok yönlü kullanım alanlarıyla Mersin'de benzeri bulunmayan merkez, gençleri, girişimcileri, akademisyenleri, iş dünyasını ve sivil toplum kuruluşlarını aynı çatı altında buluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, yaz okulu kapsamında birçok bilimsel kamp ve atölye etkinliği düzenliyor. Yazı keşfe dönüştür mottosuyla düzenlenen ve 6 Temmuz'da başlayacak olan Mercan Yaz Okulu kampına başvurular 0531 992 60 15 ve 0531 992 79 80 numaralı telefonlar ile mersinbilimmerkezi.com adresi üzerinden yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi okulların kapanması, sınavların sona ermesi ve yaz tatiline girilmesiyle birlikte tüm öğrencileri kitap okumak üzere okuma salonlarına davet ediyor. Yaz tatilinde en dinlendirici etkinliklerden birisinin de kitap okumak olduğunu belirten uzmanlar, Büyükşehir Belediyesi'ne ait 15 adet okuma salonundaki binlerce kitabın öğrencileri beklediğini belirtiyorlar. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.

0: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
6: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
7: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476 70 01. santairas.com Mersin.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: AK Parti tarafından hazırlanan asker alma kanununda değişiklik öngören yasa teklifinin önümüzdeki günlerde meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Teklifle yurt dışında yaşayan ve bulundukları ülkenin askerlik yükümlülüğünü yerine getiren Türk vatandaşlarının Türkiye'deki askerlik hizmetinden muaf tutulması öngörülüyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde açıklamalarda bulundu. NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağladığını söyleyen Güler, ABD'nin ittifaktan ayrılma niyetinin olmadığını da sözlerine ekledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesi öncesi önemli mesajlar verdi. NATO zirvesi dünya sahnesindeki

karşılığımızı gösterecek diyen Bahçeli, Türkiye'nin olmadığı bir denklem çöker diye konuştu. Gökhan Günaydın yeniden görevine döndü. CHP'de disiplin süreci kapsamında görev unvanı kaldırılan İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın tedbir kararının kaldırılmasının ardından meclisteki grup başkan vekilliği görevi yeniden iade edildi. Şile Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada 3. dalga operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı. 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari olarak aranan 1 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin incelemeler kapsamında Muğla'nın Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan'la Erzurum'un Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında soruşturma izni verdi. Bakanlık ayrıca Şanlıurfa'nın Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında da konuya ilişkin araştırma izni başlatıldığını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7 iken kadınlarda %10,5 olarak tahmin edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezitli ve Toroslar ilçelerinde altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolları sıcak asfaltla yeniledi. Çalışmalar kapsamında toplam 3622 metre uzunluğundaki yol modern ve güvenli hale getirildi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 230 adet gıda ürünü ele geçirilerek imha edildi. Ürünleri satışa sunduğu belirlenen işletmeye ise idari para cezası uygulandı. Mersin'de sosyal medya üzerinden ikinci el eşya satışı sahte ilanlarıyla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 6 şüpheliden ikisi tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 10 cep telefonu, 10 sim kart, 2 hard disk ve USB bellek ele geçirildi. Türkiye Futbol Federasyonu gündemdeki yabancı kuralı tartışmalarının ardından yeni bir açıklama yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu 10+4 yabancı kuralında değişikliğe gidilmeyeceğini açıkladı. Haberler.

gün doğmadan deniz, deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola. Körükleri tutmanın şehveti avuçlarında, içinde bir iş yapmanın saadeti. Gideceksin hasta kırıkların çalkantısında. Balıklar, balıklar yoluna çıkacak karşıcı, sevineceksin. Dağları silkeledikçe deniz gelecek eline pul pul. Ruhları sustuğu vakit martıların kayalıklardaki mezar taşlarından birden bir kıyamettir kopacak. Deniz kızlar mı dersin, allar mı dersin, bayramlar seyranlar mı, gelin alayları, teller duvaklar, akasyalar mı? Hey, ne duruyorsun be? At kendini denize. Geride bekleyenin mi var? Aldırma. Görmüyor musun her yanda hürriyet? Yelken ol, dümen ol, balık ol, su ol.

0: Reklam kazandırır.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten...

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56 Akdeniz Mersin. Sofranın

0: mutfağımızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik. Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542 144-4602.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533-974-4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282 327-8282. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Hoşça kal Dura. Dur artık. İniyorum. Biletimi kestim ben. Kendime dönüyorum. İkimiz ayrı yolda. Artık sana elveda. Bitti artık o rüya. Ben artık gidiyorum. İşte bomboş elimle, paramparça kalbimle, o en suskun dilimle senden ayrılıyorum.

Şarkılar kanar beni. Sokaklar sarar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum. Şifasız kaldı yaram. Açıldı aşkla aram. Bize mutluluk haram. Bunu da biliyorum. Yasakladım gölgeme. Yasakladım kalbime. Döner diye bekleme. Ben artık gidiyorum. Kalmasın dudak izin, silinsin parmak izin. Sonu yok sevgimizin. Kalbimden söküyorum.

0: Reklam tanıtır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışık nokta.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.

0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 05.

0: 501-686-40-44. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-34-33.
1: SML Restorant ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533-974-4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Aslında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemiz de sizleri bekliyoruz.
1: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282. Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz.
1: Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Belediyeler Birliği araç teslim törenine katıldı. Düzenlenen tören ile 121 belediyeye toplam 122 yeni araç teslim edildi. Törende yaptığı konuşmada Türkiye Belediyeler Birliği olarak 2 yılda toplam 675 belediyeye 837 hizmet aracının tahsis edildiğini dile getiren Başkan Seçer, bütçemizin önemli bir kısmını araç ve ekipman desteğine ayırıyoruz. Aynı zamanda belediyelerimize çok önemli katkılar sunan projeler de hayata geçiriyoruz dedi. Türkiye Belediyeler Birliği'nin çağın ruhuna uygun bir anlayışla çalıştığını belirten Başkan Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği, belediyelerimize çağdaş belediyecilik normlarını izah eden, onlara bir anlamda mihmandarlık yapan son derece önemli bir kurumdur diyerek, liyakatli kadroların yetiştirilmesi adına proje, eğitim programları ve çalıştayların düzenlendiğini kaydetti. Türkiye Belediyeler Birliği olarak işbirliklerini sürdürmeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Seçer, bizi mutlu eden çok değerli işler yapıyoruz. Önümüzdeki süreçlerde sizlerle yapacağımız işbirlikleriyle beldelerimize yapacağımız hizmetlerimiz daha efektif ve memnuniyet verici olacak diye konuştu. MESKİ Genel Müdürlüğü Kalite Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerinin devamlılığını sağlayarak kalite odaklı yönetim anlayışını bir kez daha tescilledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Zafer Çarşısı olarak bilinen bölgede ruhsatsız yapıların yıkılmasının ardından tarihi mirası koruyarak alanı yeniden düzenlemeyi hedefliyor. Çalışmalar kapsamında iki tarihi kilise kapısı koruma altına alınırken, ilerleyen süreçte müze uzmanlarının gözetiminde arkeolojik kazılar gerçekleştirilecek. Proje tamamlandığında bölge, Kırmızı Lacivert Kent Meydanı ile bütünleşen, tarihi dokuyu yaşatan ve vatandaşlara nefes alabilecekleri nitelikli bir yaşam alanı olarak hizmet verecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yurttaşların yanında olmayı sürdürüyor.

0: Diyor. Büyükşehir tarafından yürütülen Halk Kartı uygulamasının Haziran ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı. Bu kapsamda 3435 kişinin hesabına 1000 lira, 3826 kişinin hesabına ise 1700 lira olmak üzere toplam 7261 kişinin hesabına 9.939.200 lira yatırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren şehir tiyatrosu oyuncuları Bahar Noktası oyunundaki performanslarıyla 26. Direkler Arası Seyircileri Ödülleri kapsamında Ensemble ödülüne layık görüldü. Ödül düzenlenen törenle Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez'e takdim edildi. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtı.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
4: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. Santa Iras nokta Mersin.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
13: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
14: SML Restorant ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
14: 0533-974-4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
14: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533-974-4590. 4-45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Radyonu sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla

0: rahatlıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: TV İçer İnsan Radyo ortak yayınında haber serüvenimiz devam ediyor. Haber merkezinde her zaman olduğu gibi öncelikle iç siyasete bir bakacağız. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular bir türlü durulmak bilmiyor. Arınma söylemiyle göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu partide değişimi getirmeye devam ediyor. En son 26 il başkanı değişimi için düğmeye basıldı. Konuya ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı, 26 ilimizdeki yönetimin görevden alma durumu bu illerden bir tanesi il başkanı nezdinde disipline sevk konusu olmuştur şeklinde açıklama yaptı. Şimdi söz konusu açıklamayı ekranlara taşıyoruz.
1: Kararlar alındı. Bu illeri ben sizlerle şimdi sırayla paylaşacağım. Ağrı ili ve Ağrı ilinin aynı zamanda merkez ilçesi, ikisi beraber. Yani hem il disiplin kurulu, hem il başkanı, hem de il yöneticileri bakımından, il yönetim kurulu bakımından söylüyorum bu listeyi. Aksaray ili aynı şekilde. Amasya yine kapsam içindeki illerimizden biri. Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, aynı zamanda Akçakoca ilçesiyle beraber, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde ve merkez ilçesiyle beraber, Nevşehir, yine Osmaniye ve merkez ilçesiyle beraber, Samsun, Sivas ve Tunceli. Aynı zamanda Sinop ilinde de sadece il başkanı için, il başkanının görevden alınmasına ilişkin bir tasarrufta bulunulmuş oldu. Böylece 26 ilimizde böyle bir değerlendirme yapılmış oldu. Bunun dışında 7 tane il başkanımız hakkında tedbirli ve kesin çıkartma yönünde disiplin uygulamasının disiplin sürecinin uygulanmasına karar verilmiştir. Bu il başkanlarımız Denizli, yani Ali Osman Horzum arkadaşımız, Muğla Nail Kızıl arkadaşımız, Eskişehir Talat Yıldız arkadaşımız, Sinop Aykut Cem Yalçınkaya arkadaşımız, Düzce Özcan Dağıstanlı arkadaşımız, Kars Onur Ulaşdemir arkadaşımız ve Tunceli Berkay Gündoğan arkadaşımız. Bunlara ek olarak sayın basın mensupları 6 ilimizde de il başkanımıza görev verdik, yeni görevler verdik. 6 ilimizde yeni il başkanlarımız görev yapacak. Bugün itibariyle atamaları tamamlanmış oldu. Bunlar Batman ili, Batman ili için Yılmaz Özkanat arkadaşımız. Çanakkale ili için Koray Akkılıç arkadaşımıza görev verdik. Mardin ili için Mahmut Duyan arkadaşımıza. Osmaniye ili için Rıza Tekerek arkadaşımıza. Niğde ili için Tevfik Caymaz arkadaşımıza. Ve Tunceli ili için de Kemal Özcan arkadaşımıza. Yani özetle 26 ilimizde bir görevden alma durumu söz konusu. Bunlardan 7 tanesinin il başkanı nezdinde disipline sevki söz konusu. 6 ilimizde de, yani bu 26'nın 6'sı ilinde de yeni görevlendirme söz konusu. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, hiçbir kurum iki başlı biçimde yönetilemez. Yani sadece bir siyasal parti için bunu söyleyemiyoruz. Bütün kurumlar için iki başlılık mümkün olmayan bir şeydir, yönetilemez bir şeydir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de asla kabul edilebilir bir şey değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazı arkadaşlarımızın farklı siyasal yolculukları olabilir. Bununla ilgili ipuçlarını görüyoruz. Biraz önce sizin dediğiniz gibi, yani paralel il binaları, paralel ilçe binaları, işte paralel başka örgütlenmeler gibi bunların farklı bir siyasete ve farklı bir siyasal yolculuğa altyapı oluşturmak üzere yapılmış işlemler olduğunu değerlendiriyoruz.

0: Ama iki başlılığı kabul etmemiz mümkün değil. Paralel bir yapıyı da kabul etmemiz mümkün değil. Önümüzdeki dönemde buna ilişkin değerlendirmeleri de hep beraber göreceğiz. Yani tarafımızdan yapılan değerlendirmeler de olacak.
1: Evet, CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı özellikle paralel yapının altını çizdi. Nihayetinde iki başlı bir sistemde sadece siyasi partiler değil, kurumlar dahi yönetilemez sözleri çok önemliydi. Ve Özgür Özel'in yeni bir parti kurmanın

0: Önümüzdeki günlerde Özgür Özel'in partiden ihracı söz konusu olacak ve beklenen zaten gelişme de bu yönde. Nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir dönem başladı. Tabii hem Özgür Özel hem Kemal Kılıçdaroğlu bu süreçte ciddi bir yara aldılar. Ama bir gerçeğin de altını çizelim. Özgür Özel'e karşın toplumda bir dip dalgası var. Var. Yani bir parti kurması halinde veyahut da farklı bir partiye geçmesi halinde eğer genel başkan olur ise tırnak içerisinde bugünden oyunun %10 ile 20 arasında olabileceğini tahmin etmek hiç de zor değil. Bir dip dalgası var. Nihayetinde Türk milletinin bir özelliği devamlı siyasette mazlumun yanında yer alma refleksi ortaya koymasıdır. Evet, açık, net, tane tane söylüyorum. Şimdi CHP'nin daha çok oy oranına sahip olduğu noktalarda Özgür Özel'in tabii ki karşılığı var. Ama İç Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi ve Karadeniz, özellikle Doğu Karadeniz. Buralarda Özgür Özel'in karşılığı nedir? İşte bu sorunun cevabı henüz net değil. Bir dip dalgasından söz ettik. Bu genelde CHP'nin güçlü olduğu bölgelerde kendini net bir şekilde gösteriyor. Şimdi söz Özgür Özel'den açılmışken CHP'nin gündemi malum. Arınma yani söylemiyle partide ciddi bir değişim ortaya koyuyor. Şimdi 26 il dediler. Gerekçe ne? Şimdi önemli olan bu ihraçların, görevden almaların bir gerekçesi olması lazım. Ha şu net olarak ifade etmek lazım. Özgür Özel'e destek veren, Özgür Özel'in yanında yer alan il yönetimleri tasfiye ediliyor. Net açık bir durum söz konusu. Şimdi grup başkanı Özgür Özel NATO toplantısıyla ilgili grup toplantısında açıklamalarda bulundu. NATO'nun zirvesi olacak diye meclisi, kamu kurumlarını, sokakları kapatan olağanüstü bir hal var açıklamasında bulundu.
1: Binalardan çıkıp gidince gittiğimiz yerlerdeki heyecanı, desteği, enerjiyi görünce daha önce görmediğimiz bir öfkenin bir enerjiye, o enerjinin bir kararlığa dönüştüğünü görünce zaman zaman diyoruz ki bir şeyler oluyor. Bıraktığımız Ankara'da da bir şeyler oluyor. Öyle Ankara'ya değil ama Erdoğan'a yakışan, bugünkü iktidarın yönetim anlayışına yakışan ama hepimizi utandıran bir şeyler oluyor. NATO zirvesi olacak, yabancı liderler gelecek diye kendi insanına çile tasarlayan, güvenlik önlemlerini artık akıl almaz boyutlara taşıyan, meclisi kapatan, bakanlıkları kapatan, kamu kurumlarını kapatan, sokakları kapatan bir acayip olağanüstü hal var. Bu ayrı. Bir de NATO zirvesi sırasında protesto gösterileri olabilir şüphesiyle yapılan operasyonlar, gözaltına alınan 225 kişi ve bunların 178'inin tutuklanması var. Komedyen Deniz Göktaş, ülkemizde uzun zaman sonra siyasi mizah yapan, buna cesaret eden genç bir kardeşimiz. Çıkmış bir gösteri yapmış. Ben de tavsiye edildi, daha doğrusu üzerine konuşulmaya başlayınca açtım, tamamını izledim. İktidarı da eleştiriyor. Bizi de eleştiriyor. Saraçhane ile ilgili, bizim mitinglerle ilgili bir kısımdan da dalga geçiyor. Ekrem Başkan

0: Newton'u eleştiriyor okuduğu kitaplarla, dönüp gelip eleştiriyor, şaka yapıyor. Güzel de reaksiyon oluyor. Hepimiz de güldük. O sırada Erdoğan da eleştiriyor ama ben onun terapistliğine talibim diyor. Ama beni tutmazlar diyor. Aileden para içeride kalsın diye aileden tutarlar falan diyor. Bu kadar Erdoğan'a dedi.
1: Evet. Şimdi tabii ki NATO zirvesi Türkiye için çok önemli. Türkiye'nin geldiği noktayı göstermek anlamında çok önemli bir platform olacak. Bu yüzden tabii ki yani devlet burada bir şekilde kazasız belasız, bu çok önemli, geçmesi için toplantının gerekli tedbirleri almak durumunda. Öte yandan özellikle NATO zirvesine katılacak olan devlet başkanlarının Türkiye ile ilgili oluşacağı o imaj çok önemli. İmaj. Oluşturulacak imaj çok önemli. Onlar Avrupa Birliği'ne yakışacak bir ülkenin görüntüsüyle karşılaşmak adına tabii ki çok dikkat edecekler. Yollara, kaldırımlara, binalara, her noktaya. Bu yüzden alınan tedbirler gerçekten çok önemli. Tabii şimdi o kadar devlet başkanının Türkiye'ye gelmesi, Türkiye'nin tanıtımı açısından da çok çok önemli bir aşama. NATO zirvesi Türkiye'de oluyor. Bu çok önemli. Yani bu şunu gösteriyor. Özellikle iş dünyasına, Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yabancı sermayeye. Evet, Türkiye çok güvenilir ve güvenli bir ülke. Evet, bu çok önemli. Güvenli bir ülke. Zaman zaman Türkiye'yi tanımayan insanlarda şöyle bir algı oluşuyor. Yani hep hatırlarız değil mi? O develer üzerinde falan filan. Sanki böyle Türkiye bir Orta Doğu ülkesi imiş gibi bir algı. Tabii bu böyle değil. Yani özellikle Cumhuriyet'le beraber Türkiye gerçekten de çağdaş ülkeler arasına çoktan girdi. Şimdi bunu göstermenin bir aşaması da NATO zirvesi. Bakalım, bence başarılı bir zirve olacak gibi gözüküyor. Çünkü çok ince eleyip sık dokuyan bir anlayış var. Göreceğiz. Şimdi geçtiğimiz günlerde Tam Doğa mitinginde yoğun bir kalabalığa hitap eden İYİ Parti lideri Musavat Dervişoğlu Ankara'da grup toplantısında konuşuyor. Ankara'ya canlı yayına gidiyoruz ve bakalım Musavat Dervişoğlu hangi konuların altını çiziyor.
2: İşverenlerinin sigorta primlerinin işveren payını Ankara'da gelir vergisi mükellefi olan veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı Bağkur kapsamındaki sigortalılara ait malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primlerini de hazineden karşılayın. Madem Ankara'yı Brezilya fevelası gibi tenekelerle çevirmeyi biliyorsunuz, başka bir mağduriyet, başka bir utanç ve rezalet yaratmayın. Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak mecburiyetinde değildir. Gazeteciden, öğrenciden, akademisyenden, sivil toplumdan korkmak mecburiyetinde değildir. Devlet ciddiyeti bu değildir. Türkiye'nin itibarı boyanan duvarlarla, kapatılan yollarla, susturulan gazetecilerle ölçülemez. Türkiye'nin itibarı hukukunun güvenilirliğiyle, kurumlarının ciddiyetiyle ve dış politikasının tutarlılığıyla ölçülür. Türkiye'nin yeri günübirlik öfke nöbetleriyle ne de mahcup sadakat şovlarıyla belirlenemez. Türkiye'nin ekseni ne şahısların öfkesi ne de saray diplomasisinin mahcubiyetidir. Türkiye'nin ekseni büyük Türk milletinin menfaati nedir? Menfaatidir, menfaatindedir. Bu iktidar Türk devletine dış politikada tam bir savrulma yaşatmıştır. Önce duygusal ve ideolojik bir stratejik derinlik masalına kapıldılar. Orta Doğu'nun bütün krizlerini Türkiye'nin kapısına yığdılar. Milyonlarca sığınmacı ülkemize geldi. PKK'nın Suriye'de alan kazanmasının zemini oluştu. IŞİD terörü şehirlerimizde canlarımızı aldı. Sonra aynı iktidar bu kez dümeni Moskova'ya kırdı. İç politikada kullanacağı birkaç propaganda malzemesi uğruna Türkiye'yi yeni bağımlılıklara sürükledi. İdlib'de 33 askerimiz şehit edildi. Ama bu iktidar şehitlerimizi anarken onları kimin şehit ettiğini söylemekten bile çekindi. Sonra S-400'ler alındı. Alındı ama kullanılamadı. Bir ambargo kondu ve kapısı kilitlendi. Bunun karşılığında Türkiye yatırımcısı olduğu F-35 programından çıkarıldı. Affedersiniz. Milyarlarca dolarlık maliyet yine milletimizin sırtına yüklendi. Şimdi bütün bu savrulmaları telafi etmek için yeniden başka bir vitrin kurmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin dış politikası bir kişinin ruh haline, bir seçimin hesabına, bir propaganda cümlesine göre yön değiştirirse bunun bedelini iktidarlar değil millet öder. Bir gün stratejik derinlik dediniz, bedelini sınır güvenliğimizle ödedik. Bir gün dostum Putin dediniz, bedelini askerlerimiz ödedi. Bir gün S-400 dediniz, bedelini hava savunma kabiliyetimiz ödedi. Bir gün yeniden NATO'ya mahcup oldunuz, dönüş yaptınız, bedeli Türk milletinin milyarlarca doları oldu. Madem NATO konuşuyoruz, o halde milletimize NATO ülkeleri içindeki yerimizi de açıkça söyleyelim. Hayaller yol kenarına dizilen teneke boyalı panolar, gerçekler ise o panoların ardındaki gecekondular. Türkiye NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahiptir. Ama NATO üyeleri içinde askeri hastaneleri olmayan tek ülkedir. Bunun da müsebbibi bu iktidardır. Şimdi çıkıp koalisyonun minik ortağı askeri hastaneleri kapatmak hataydı. Yeniden açılmalı diyor. İYİ Parti olarak hem 27. hem de 28. dönemde defalarca önerge verdik. Askeri hastanelerin kapatılmasının mahsurlarına işaret ettik. Hastanelerin yeniden açılması için kanun teklifleri hazırladık. Bu iktidar tarafından ya reddedildi ya da meclis gündemine getirilmedi. Yaptıkları hatayı düzelterek alkış almaya çalışıyorlar. Ne derler buna değerli dava arkadaşlarım? Buna deseler günaydın derler. Üsküdar'da sabah oldu, biz de sabah şerifleriniz hayrolsun, şerler defolsun, hayırlar fetholsun diyoruz. Değerli arkadaşlarım, Türkiye kişi başına nominal gelirde NATO ülkeleri arasında son sıralara itilmiş durumdadır. Enflasyonda ise ne yazık ki açık ara birincidir. Dışarıya karşı büyük devlet görüntüsü vermeye çalışırken içerideki vatandaşı yoksulluğa mahkum etmiştir. Bütün bu telaşlarının, bütün bu vitrin siyasetinin arkasında aynı gerçek var. Herkes o gerçeği bilsin. Bu iktidar artık Türkiye'yi yönetemiyor. Mesele budur. Bu iktidar

esnafın, sanayicinin, gencin derdini ortadan kaldırmaz. Bugün ekonomide yaşanan şey bilinçli bir tercih meselesidir. Üretimi dışlayan, emeği ezen, çiftçiyi yalnız bırakan, sanayiciyi finansman yükü altında boğan çarpık düzen meselesidir. Açlık sınırı 35 bin liranın üzerine çıkmış, yoksulluk sınırı 115 bin liraya dayanmış, bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 45 bin lirayı geçmiş. Buna rağmen iktidar ne diyor? Otomatik işleyen bir sistem var diyor. Şimdi güler misiniz, ağlar mısınız? Tabire bakar mısınız? Otomatik işleyen sistem. Evet, bu ülkede otomatik işleyen bir sistem var. Vatandaş otomatik olarak vergi ödüyor, emekli otomatik olarak yoksullaşıyor, asgari ücretli otomatik olarak eziliyor, çiftçi otomatik olarak borçlanıyor, sanayici otomatik olarak faiz yüküne giriyor, genç otomatik olarak gelecek kaygısına mahkum ediliyor. Millete gelince otomatik sistem, yandaşa ve iktidara gelince korumatik sistem devreye giriyor. O işletiliyor. Yandaşa özel ilgi var. Onlara özel ilgi var. Onlara öncelik var. Onlara imtiyaz, ihale, garanti var. Onlara rant var. İşte biz

sivrisinek saz, anlamayana davul zurnaz. Böyle durumlarda araya girme, otur. İktidar diye diye onu bir niyaza dönüştürdün. Milletin kalbinde de yer etti. Milletin kalbinde yer eden şey sonra zihninde yer eder. Sonra da onun emeğine yansır. Yola çıktığımız günden beri bu ülkeyi yönetmeye talibiz. Bunu herkes bilsin. Bu sıradan bir temenni değil, büyük bir ülkünün adıdır. Büyük bir ülkünün. Meydanlara çıkıp millete, boş yere düşün peşime demiyorum. Bir sebebi var. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de üretim çarkları zorlanıyor. Yüksek faiz reel sektörün finansman kanallarını tıkıyor. Girdi maliyetleri sanayicinin, esnafın,

sağlıklı, mutlu bir gün diliyorum efendim. Ve şu saat itibariyle gündemde öne çıkan konular nelerdir? Onlara bir bakalım. Tabii NATO zirvesi düzenlenecek ülkemizde 7-8 Temmuz tarihlerinde. O nedenle de Ankara'da, Ankara başta olmak üzere Ankara'nın çevresindeki illerde, Ankara'nın ilçelerinde olağanüstü güvenlik önlemleri alınmış durumda. Tabii Ankara'nın 6 ilçesinde de bütün memurlar idari izinli sayılmış durumdalar. Ve o tarihlerde, zirvenin düzenlendiği tarihlerde işe gitmeyecekler, izinli sayılacaklar. Tabii olağanüstü güvenlik önlemleri alınmış durumda ve bu güvenlik önlemleri de şu gün ve şu saat itibariyle de başlamış durumda. 8 Temmuz'un gece yarısına kadar da bu güvenlik önlemleri devam edecek. NATO'ya üye ülkelerin devlet başkanları, hükümet başkanları Ankara'ya gelecek ekipleriyle birlikte. NATO toplantıları Ankara'da Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. İkili görüşmeler, heyetler arası görüşmeler orada gerçekleştirilecek. Tabii çok sayıda üst düzey yönetici Ankara'ya geleceği için güvenlik önlemleri alınmış durumda. Hatta bugünden itibaren Ankara iline giriş çıkışlarda toplu taşıma, yani şehirler arası otobüslerle, özel araçlarla ve hava yoluyla Ankara'ya giriş çıkışlarda sıkı güvenlik önlemi çerçevesinde kontroller arttırılmış durumda değerli seyirciler. Bunu aktaralım. Ankara'ya seyahatinizden, Mersin'den kontroller daha sıkı bir şekilde, hem trafik anlamında hem de güvenlik anlamında daha sıkı bir şekilde başladı ve 8 Temmuz'un sabahına kadar da devam edecek. Şimdi tabii önümüzdeki günlerde de Temmuz ayı içerisinde de ve özellikle de Ağustos ayı içerisinde de bu NATO zirvesinin siyasi, ekonomik ve sosyal etkilerini de yaşamaya başlayacağız. Şimdi şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili çok ciddi bir iddia var. Çok ciddi ve şu anda siyasi kulislerde bu iddia konuşuluyor, tartışılıyor şeklinde birçok haber mecrasında yer alıyor. Birazdan söyleyeceğim konu. Şimdi geçen günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmek için bir çaba içerisinde olduğu ve Cemil Tugay'ın görevlendirdiği kişilerin Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişini sağlamak amacıyla AK Partili yetkililerle görüşme içerisinde olduğu yönünde bilgiler siyasi kulislerde şu anda gündemde ve bazı gazeteciler de bunun olası bir durum olduğunu belirtiyorlar. Bazı CHP'ye yakın ve AK Parti'ye yakın gazeteciler bu mümkündür diyorlar. Bazı gazeteciler de tamamen siyasi bir dedikodu yorumunu yapıyorlar. Ama bugün iddia o ki gün içerisinde bu durumun netleşeceği gelen bilgiler arasında diyelim. Daha doğrusu iddia ediliyor. Şimdi tabii geride bıraktığımız haftalarda ve aylarda bazı kararlar alınmıştı. İlgili bakanlıklar nezdinde alınan kararlar çerçevesinde uygulamalar 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayacaktı. Ve sağlıkta da bugün 1 Temmuz itibariyle geride bıraktığımız haftalarda alınan kararlar uygulanmaya başlandı. Nedir efendim? Şöyle, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan yeni sağlık uygulama tebliği ve kamu ve özel hastanelerdeki muayene katılım payları düzenlendi yeniden, daha doğrusu zam geldi. Şöyle ki, ikinci basamak resmi sağlık kuruluşlarında 50 TL katılım payı verecek vatandaşlar, eğitim ve araştırma hastaneleri, üçüncü basamak devlet hastanelerinde 90 TL, devlet üniversitesi hastanelerinde 90 TL, vakıf üniversitesi ve özel hastanelerde de vatandaşlar resmi olarak 100 TL katılım payı verecekler. Ama tabii özel ve vakıf hastanelerinde bu pay daha da yüksek bir şekilde alınabiliyor. Ayrıca şu da önemli, aile hekimleri Federasyonu Genel Başkanı Taner Balbay bir açıklama yaptı. Dedi ki 1 Temmuz'dan itibaren, yani bugünden itibaren aile hekimleri de yeni çalışma modeline geçiyorlar. Buna göre aile hekimleri her hasta

veya en az 10 dakika ayırmak mecburiyetinde. Böyle bir karar alındı ve resmi olarak yürürlüğe girdi. Ayrıca aile hekimlerine gidişte de randevu alma mecburiyeti getirildi. Bu da bugünden itibaren geçerli ve saat 16'dan sonra da acil hastalar dışında poliklinik hizmeti verilmeyecek aile hekimliklerinde, bunu da belirtelim efendim. Şimdi bununla birlikte tabii Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerginlik devam ederken barış görüşmeleri süreci içerisinde de Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere de sınırlı ve süreli bir şekilde izin verilmesiyle akaryakıt fiyatlarında bir indirim beklentisi vardı ama ne yazık ki bizde zam geliyor. Ve sektör kaynakları benzinin litre fiyatına 2 lira 19 kuruş zam beklediklerini açıkladılar. Ama Eşel Mobil sistemi nedeniyle bu zam vatandaşa, pompaya 55 kuruş olarak yansıyacak. Bu da gündemde. Tabii Dünya Kupası da gündemde değerli seyirciler. Şimdi Dünya Kupası'nda beklenilen performansı, İstenilen performansı ne yazık ki milli takımımız gösteremedi. Şimdi bununla birlikte tabii Dünya Kupası'na iddialı bir şekilde giden ülkelerin teknik heyetleri ve milli takımları da futbolcuları da kendi ülkelerinin halkının istedikleri performansı gösteremediler. Ve bunun sonucunda ne oldu? İstifalar oldu, görevden ayrılmalar oldu. Öyle ki Uruguay ve Hollanda'nın teknik heyetleri, yöneticileri, federasyon başkanları istifa etti. Dünya Kupası'na giden Suudi Arabistan başta olmak üzere Arap ülkelerinin neredeyse tamamının teknik direktörleri görevden alındı ve federasyon başkanları da istifa etti. Bununla birlikte Avrupa'dan Dünya Kupası'na giden ama istenilen başarıyı gösteremeyen birçok ülkenin teknik heyeti görevden ayrıldı. Teknik direktörleri istifa etti. Bazı federasyon başkanları da yine istifa etti. Ama bizim ülkemizde istifanın olmaması, özellikle Montella'nın istifa etmemesi, hala görevde kalması, kimi kaynaklara göre görevden ayrılmayı istediği halde futbol federasyonumuzun buna izin vermemesi tartışma konusu, sosyal medya başta olmak üzere birçok haber mecrasında. Ayrıca Federasyon Türkiye Cumhuriyeti Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu'nun da bir başarısızlık görmüyorum diyerek görevde kalmaya devam etmesi de yine eleştiri oklarını çekmiş durumda. Şimdi Türkiye'de yeni bir yapılanma olmalı ama neden federasyon yerinde duruyor? Olması gereken istifalar

Sayın Ali Kıratlı ile birlikte Erdemli Belediye Başkanı Sayın Kara ve Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası, Erdemlili muhtarlar hep birlikte Ankara'ya

dereceyi gösteriyor. Erdemli'deyiz. Erdemli'ye baktığımızda oldukça nemli bir gün Erdemlileri bekliyor. 31 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz, gecede oldukça nemli olacak. Yarına baktığımızda ise çoğunlukla güneşli olacak ve 32 dereceye kadar yükseliyor sıcaklık değerleri. Tarsus'tayız. Tarsus'ta bugün bol güneş ışınları olacak. 31 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz çoğunlukla açık geçecek. Yarın da kısmen güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Mersin'in son ilçesi Çamlıyarlı'dayız ve baktığımızda yer yer sağanak yağışlar olacak. 27 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz artan bulutlar olacak ve yarına baktığımızda yer yer sağanak yağış, ardından güneş açacak ve 26 dereceyi gösteriyor. Evet değerli izleyiciler, Mersin ve ilçelerinde hava durumu bu şekildeydi. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

Evet. Koyulhisar'da 10 düzensiz göçmen yakalandı. Yaylada iki katlı evden yükselen dumanlar ormana sıçramadan söndürüldü. Tunceli'de 5 milyon liralık haraç ve tehdit çetesi operasyonla etkisiz hale getirildi. İki tutuklama var. Batman'da akıl almaz sevkiyat yöntemi dedektör köpek molaya takıldı. Malatya'da alt geçitte iki otomobil çarpıştı. Üç yaralı. Hafif ticari araç otomobille arkadan çarptı. İki yaralı. Genç kadının mazgala sıkışan ayağı itfaiye ekibi sayesinde kurtarıldı ve çok daha fazlası haber kuşaklarımızda sizleri bekliyor. Tekrar görüşmek üzere. Esen kalın.

0: Kemal İstek'le Haber Merkezi sona erdi.
1: Reklam tanıtım.
0: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina

0: sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim küten ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Daily One Energy, Orzakstan.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Melpa Arçelik Mezitli'de adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan kodu.

0: 327-82-82 327-82-82.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz.
1: Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Belediyeler Birliği araç teslim törenine katıldı. Düzenlenen tören ile 121 belediyeye toplam 122 yeni araç teslim edildi. Törende yaptığı konuşmada Türkiye Belediyeler Birliği olarak 2 yılda toplam 675 belediyeye 837 hizmet aracının tahsis edildiğini dile getiren Başkan Seçer, bütçemizin önemli bir kısmını araç ve ekipman desteğine ayırıyoruz. Aynı zamanda belediyelerimize çok önemli katkılar sunan projeler de hayata geçiriyoruz dedi. Türkiye Belediyeler Birliği'nin çağın ruhuna uygun bir anlayışla çalıştığını belirten Başkan Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği, belediyelerimize çağdaş belediyecilik normlarını izah eden, onlara bir anlamda mihmandarlık yapan son derece önemli bir kurumdur diyerek, liyakatli kadroların yetiştirilmesi adına proje, eğitim programları ve çalıştayların düzenlendiğini kaydetti. Türkiye Belediyeler Birliği olarak işbirliklerini sürdürmeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Seçer, bizi mutlu eden çok değerli işler yapıyoruz. Önümüzdeki süreçlerde sizlerle yapacağımız işbirlikleriyle beldelerimize yapacağımız hizmetlerimiz daha efektif ve memnuniyet verici olacak diye konuştu. MESKİ Genel Müdürlüğü Kalite Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerinin devamlılığını sağlayarak kalite odaklı yönetim anlayışını bir kez daha tescilledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Zafer Çarşısı olarak bilinen bölgede ruhsatsız yapıların yıkılmasının ardından tarihi mirası koruyarak alanı yeniden düzenlemeyi hedefliyor. Çalışmalar kapsamında iki tarihi kilise kapısı koruma altına alınırken, ilerleyen süreçte müze uzmanlarının gözetiminde arkeolojik kazılar gerçekleştirilecek. Proje tamamlandığında bölge, Kırmızı Lacivert Kent Meydanı ile bütünleşen, tarihi dokuyu yaşatan ve vatandaşlara nefes alabilecekleri nitelikli bir yaşam alanı olarak hizmet verecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yurttaşların yanında olmayı sürdürüyor. Büyükşehir tarafından yürütülen Halk Kartı uygulamasının Haziran ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı. Bu kapsamda 3.435 kişinin hesabına 1.000 lira, 3.826 kişinin hesabına ise 1.700 lira olmak üzere toplam 7.261 kişinin hesabına 9.939.200 lira yatırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren şehir tiyatrosu oyuncuları, Bahar Noktası oyunundaki performanslarıyla 26. Direkler Arası Seyircileri Ödülleri kapsamında Ensemble ödülleri layık görüldü. Ödül, düzenlenen törenle Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez'e takdim edildi.
0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtı.
3: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533-974-4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Ne olan cinayet şebekesinin itiraflarını kale almıyoruz diye konuştu. CHP grup toplantısında kürsüde Özgür Özel vardı. Özel'in gündeminde ise yeni parti. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır diyen Özel, mücadeleden sonuç alamazsak milleti seçeneksiz bırakmayız dedi. İçişleri Bakanlığı Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı. Osman Gazi ve Çanakkale köprülerinden geçiş ücreti 1170 liraya yükseldi. Ankara-Niğde otoyolu da 740 liradan 925 liraya çıkarıldı. Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle ülke genelinde güvenlik tedbirleri artırılıyor. Mersin Valiliği de zirve öncesinde il genelinde zirveyi protesto etmeye yönelik tüm eylem ve etkinliklerin yasaklandığını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mersin'in Erdemli ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Kara ve beraberindeki muhtarları kabul etti. Gürlek görüşmede görüş ve önerileri dinledi. Gürlek ayrıca e-tebligat yasası ve bilirkişilik düzenlemeleri hakkında da bilgi verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı kapsamında Halk Kart desteğini ihtiyaç sahibi 7.261 vatandaşın hesabına yatırdı. Toplam 9.939.200 liralık sosyal destek sağlandı. Mersin Deniz Ticaret Odası'nın Ekim ayında gerçekleştireceği genel kurulda aday olan Değişim Hareketi grubu basın mensuplarıyla bir araya geldi. MDTO Meclis Üyesi Murat Uçar öncülüğünde oluşturulan grup, denizcilik sektöründe yaşanan küresel dönüşüme dikkat çekti. Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekipleri denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 230 adet gıda ürünü ele geçirilerek imha edildi. Ürünleri satışa sunduğu belirlenen işletmeye idari para cezası uygulandı. Mersin'de trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştiren minibüs sürücüsü sanal devriyeye takıldı. Polis sürücüyü tespit ederek 21.629 lira para cezası kesti. Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki traktörden düşerek ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 88. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açıldı. Okulda 3-18 yaş aralığındaki gençlere 35 farklı branşta eğitim veriliyor. Eskişehir'de 23-24 Haziran tarihlerinde düzenlenen 20 yaş altı Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda yarışan Mersinli sporcular Ela Çolak ve Gamze Nur Girimşeli yüksek atlamada derece elde ederek 3. oldu. 12 ülkeden 59 spor kulübünün katıldığı ve Sırbistan'da düzenlenen 2026 Balkan Tekvando Şampiyonası

Türkiye katılımı için gerekli tüm resmi evrakları son gün Türkiye Futbol Federasyonu'na teslim ederek başvuru sürecini tamamladı.

0: Reklam kazandırır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Takvimler 1 Temmuz 2026'yı gösteriyor. Günün öne çıkan başlıklarında siyaset, ekonomi, dış politika ve dünya gündemi dikkat çekiyor. Ve bültenimize baktığımızda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'nin savunma sanayi, ihracat ve altyapı yatırımlarında önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi. CHP ve DEM Parti grup toplantıları ise iç siyaset ve dış politika tartışmalarıyla öne çıktı. Dünya gündeminde ise Gazze ve Ukrayna, Pakistan gelişmeleriyle Venezuela'daki deprem felaketi yer alırken yerele baktığımızda Mersin'de trafik güvenliği, yerel yatırımlar ve spor etkinlikleri haber bültenimizde ön plana çıktı ve başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'nin savunma sanayi, ekonomi ve altyapı alanlarında ilerlemeye devam ettiğini söyledi. İhracatta rekor kırıldığını ve işsizlik oranının 37 aydır tek hanede seyrettiğini belirten Erdoğan, ekonomik göstergelerin olumlu yönde ilerlediğini ifade etti.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda, dış politikadan ekonomiye, savunma sanayinden ulaştırma yatırımlarına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, İsrail hükümetinin 1915 olaylarına ilişkin aldığı sözde soykırım kararına tepki gösterdi.
2: Şunun da bilinmesinde fayda görüyorum. Biz tarihiyle büyük, vicdanıyla büyük bir milletin mensuplarıyız. Asırlar boyunca düşenin elinden tuttuk, başı dara girenin imdadına koştuk, ülkemize sığınanlara kapılarımızı açtık. Ellerinde çoğu çocuk ve kadın, 73 bin masum Gazzeli'nin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarına zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır. Dinine, kökenine, kimliğine bakmadan tüm mazlumlara el uzatma vardır. Engizisyondan ve Nazi zulmünden kaçanlara sahip çıkma erdemi vardır. Tahtımı veririm, tacımı veririm ama devletime sığınanları vermem diyen kahraman ecdadımızın vakur duruşu vardır. Bunu da en iyi şayet tarihlerine bakarlarsa Gazze'deki barbarlıklarını örtmek için Türkiye'ye ve Türk milletine iftira atanlar bilir.
1: Toplumsal birlik ve beraberlik mesajı veren Erdoğan, Türkiye'nin tüm vatandaşlarını eşit gördüklerini belirterek, kökenimiz, mezhebimiz, meşrebimiz farklı olabilir. Ama biz 86 milyon olarak aynı devletin vatandaşıyız, aynı milletin fertleriyiz. Adımız ne olursa olsun soyadımız Türkiye Cumhuriyeti'dir dedi.
2: Şunu bir kere daha açıkça ifade etmek isterim. Kökenimiz, mezhebimiz, meşrebimiz, hayat tarzımız farklı olabilir. Ama biz 86 milyon olarak hepimiz aynı devletin vatandaşıyız, aynı milletin fertleriyiz, aynı vatanın evlatlarıyız, hepimiz aynı kilimin desenleriyiz. Her zaman söylüyorum, adımız ne olursa olsun, soyadımız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu devraldığımız ilk günden itibaren hiçbir insanımızı diğerinden ayırmadık. Bilhassa Alevi canlarımızla çok yakından ve samimiyetle ilgilendik. Cumhuriyet tarihi

0: tarihinde daha önce hiç atılmayan, gündeme dahi gelmeyen reformları biz hayata geçirdik. Herkesin kendi kimliğini ifade etmesinin, kendi kültürünü, kendi yaşam tarzını, kendi inancını özgürce yaşamasının önünü açtık. 2022'de kurduğumuz Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımızla çok önemli bir ihtiyacı kurumsal anlamda gidermiş olduk. Başkanlığımız, ülkemiz genelindeki 1134 cemevinin aydınlatma giderini karşılıyor. Son 3 yılda 695 cemevinin bakım ve onarım işlemleriyle tefrişat alımlarına 800 milyon liralık destek verdik. 2026'nın ilk çeyreğinde 311 cemevinin taleplerini işleme aldık. Yıl sonuna kadar 500 cemevine bakım, onarım ve tefrişat hizmetleri sunacağız. Deprem bölgemizdeki 113 cemevinin ihtiyaçlarının tamamını karşıladık. Yıkılan veya ağır hasarlı 13 cemevinin ihya ve inşa çalışmalarını da yakın zamanda sona erdireceğiz. Burada şunun da altını çizmek durumundayım. Siyaset hem milletin sorunlarına çözüm üretmek, hem milleti birleştirmek, bütünleştirmek, müşterekleri çoğaltmak için yapılır. Acıları yarıştırarak, insanlarımızı ayrıştırarak, parti içi iktidar kavgasında rakibine gol atmak için istismar peşinde koşarak siyaset yapılmaz. Ana muhalefet partisi içindeki çatışmanın giderek makul zeminden çıkıp kavgada yumruk sayılmaz mantığına evrilmesi son derece yanlıştır. Bunda Alevi canlarımızın kullanılmak istenmesi ise çok daha büyük bir yanlıştır.
1: Ve siyasetten devam ediyoruz değerli izleyiciler. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında yaptığı konuşmasında NATO zirvesi nedeniyle meclis ve bazı kamu kurumlarının kapatılmasını eleştirdi. Özel, olağanüstü güvenlik önlemleri alındığını belirterek bunun vatandaşları zor durumda bıraktığını söyledi.
2: ...dan çıkıp gidince gittiğimiz yerlerdeki heyecanı, desteği, enerjiyi görünce daha önce görmediğimiz bir öfkenin bir enerjiye, o enerjinin bir kararlığa dönüştüğünü görünce zaman zaman diyoruz ki bir şeyler oluyor. Bıraktığımız Ankara'da da bir şeyler oluyor. Öyle Ankara'ya değil ama Erdoğan'a yakışan, bugünkü iktidarın yönetim anlayışına yakışan ama hepimizi utandıran bir şeyler oluyor. NATO zirvesi olacak. Yabancı liderler gelecek diye kendi insanına çile tasarlayan, güvenlik önlemlerini artık akıl almaz boyutlara taşıyan, meclisi kapatan, bakanlıkları kapatan, kamu kurumlarını kapatan, sokakları kapatan bir acayip olağanüstü hal var. Bu ayrı. Bir de NATO zirvesi sırasında protesto gösterileri olabilir şüphesiyle yapılan operasyonlar, gözaltına alınan 225 kişi ve bunların 178'inin tutuklanması var.
1: DEM Parti Genel Başkanı Tuncel Bakırhan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında yaptığı konuşmasında çerçeve yasa çağrısında bulundu. Bakırhan, yaşanan sürecin barışa dönmesi için çerçeve yasa şarttır dedi.
3: Bu iki günlük etkinlik için şu ana kadar 12 milyar Türk lirası harcanmış. Az para değil. Mesela yolların yapımı için 9,5 milyar lira harcanmış. Protokol yolunda liderlerin göz zevki bozulmasın diye 69 milyon lira dikey bahçelere harcanmış. Üye ülkelerin askeri harcamalarını %5'e çıkaran bir karar alındı. Bu %5'e çıkarma ne demek biliyor musun? Türkiye'ye faturası yılda 40 milyar dolar. Yani Türkiye bütçesinin yaklaşık %11,5 lirası askeri harcamalara gidecek. Yani bu dayatma, bu 40 milyar dolar eğitimden kısılan, sağlıktan kısılan, çocuğun kitabından kısılan, işçinin emeklinin ücretinden kısılan, hastanın ilacından kısılan para demektir. Barış ve demokrati toplum süreci ikinci yılına neredeyse girmek üzere. Bu süreçte evet kimi adımlar atıldı, hakkını vermek lazım. Silahlar yakıldı, mecliste bir komisyon kuruldu. Komisyon İmralı'ya ziyarete gitti, raporunu tuttu. Bunların hiçbirisini küçümsemiyoruz, yok saymıyoruz. Aksine bu adımların üzerine bu demokrati toplum ve barış sürecini sağlam bir şekilde inşa etmek istiyoruz. Bu tarihi fırsatı kalıcı barışa, onurlu yaşama ve demokratik geleceğe nasıl çevireceğiz konusunda her gün yoğun tartışmalar yapıyoruz ve kafa yoruyoruz. Bunun yolunun çerçeve yasa olduğunu bir kez daha buradan söyleyelim. Yüzyıllık bir meseleyi şiddet zemininden hukuk zeminine çekmek kolay bir iş değil. Katılıyorum, önemli bir iştir. Bu yasa bu önemli işin büyüklüğüne uygun bir şekilde yazılmalı ve cesaretle yazılmalıdır. Toplumun kulağı bu yasadadır. Dağdan dönmeyi bekleyenlerin de, haksız hukuksuz şekilde cezaevinde olanların da, hasta tutsakların da, sürgünde yaşayanların da, bugün İzmir'den gelen çocuğu Kırklar cezaevinde 18 yıldır yatan Barış annemizin de gözü bu yasadadır. İşte çerçeve yasa bu soruların tamamına cevap verecek bir yasadır.
4: Büşra Değer'le Ajanda reklamlardan sonra devam edecek.
5: Reklam tanıtır. SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
8: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 5 990 66 25.

0: Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz.

0: MK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Büşra Değerli Ajanda devam ediyor.
5: İl kurulunun görevden alınması ile ilgili kararlar alındı. Bu illeri ben sizlerle şimdi sırayla paylaşacağım. Ağrı ili ve Ağrı ilinin aynı zamanda merkez ilçesi, ikisi beraber. Yani hem il disiplin kurulu, hem il başkanı, hem de il yöneticileri bakımından, il yönetim kurulu bakımından söylüyorum bu listeyi. Aksaray ili. Aynı şekilde Amasya, yine kapsam içindeki illerimizden biri. Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, aynı zamanda Akçakoca ilçesiyle beraber, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde ve merkez ilçesiyle beraber, Nevşehir, yine Osmaniye ve merkez ilçesiyle beraber, Samsun, Sivas ve Tunceli. Aynı zamanda Sinop ilinde de sadece il başkanı için, il başkanının görevden alınmasına ilişkin bir tasarrufta bulunulmuş oldu. Böylece 26 ilimizde böyle bir değerlendirme yapılmış oldu. Bunun dışında 7 tane il başkanımız hakkında tedbirli ve kesin çıkartma yönünde disiplin uygulamasının, disiplin sürecinin uygulanmasına karar verilmiştir. Bu il başkanlarımız Denizli, yani Ali Osman Horzum arkadaşımız, Muğla Nail Kızıl arkadaşımız, Eskişehir Talat Yıldız arkadaşımız, Sinop Aykut Cem Yalçınkaya arkadaşımız, Düzce Özcan Dağıstanlı arkadaşımız, Kars Onur Ulaşdemir arkadaşımız ve Tunceli Berkay Gündoğan arkadaşımız. Bunlara ek olarak sayın basın mensupları 6 ilimizde de il başkanımıza görev verdik, yeni görevler verdik. 6 ilimizde yeni il başkanlarımız görev yapacak. Bugün itibariyle atamaları tamamlanmış oldu. Bunlar Batman ili, Batman ili için Yılmaz Özkanat arkadaşımız. Çanakkale ili için Koray Akkılıç arkadaşımıza görev verdik. Mardin ili için Mahmut Duyan arkadaşımıza. Osmaniye ili için Rıza Tekerek arkadaşımıza. Niğde ili için Tevfik Caymaz arkadaşımıza ve Tunceli ili için de Kemal Özcan arkadaşımıza. Yani özetle 26 ilimizde bir görevden alma durumu söz konusu. Bunlardan 7 tanesinin il başkanı nezdinde disipline sevki söz konusu. 6 ilimizde de, yani bu 26'nın 6'sı ilinde de yeni görevlendirme söz konusu. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, hiçbir kurum iki başlı biçimde yönetilemez. Yani sadece bir siyasal parti için bunu söyleyemiyoruz. Bütün kurumlar için iki başlılık mümkün olmayan bir şeydir, yönetilemez bir şeydir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de asla kabul edilebilir bir şey değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazı arkadaşlarımızın farklı siyasal yolculukları olabilir. Bununla ilgili ipuçlarını görüyoruz. Biraz önce sizin dediğiniz gibi, yani paralel il binaları, paralel ilçe binaları, işte paralel başka örgütlenmeler gibi, bunların farklı bir siyasete ve farklı bir siyasal yolculuğa altyapı oluşturmak üzere yapılmış işlemler olduğunu değerlendiriyoruz. Ama iki başlılığı kabul etmemiz mümkün değil. Paralel bir yapıyı da kabul etmemiz mümkün değil. Önümüzdeki dönemde buna ilişkin değerlendirmeleri de hep beraber göreceğiz. Yani tarafımızdan yapılan değerlendirmeler de olacak.
6: Ve Mersin'e geçiyoruz değerli izleyiciler. AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Erdem Yeğeti ile birlikte Ankara'da bakanlık ziyaretini gerçekleştirdi. Görüşmelerde sulama projeleri, tarımsal altyapı ve mülkiyet sorunları ele alınırken Erdemli'ye ağır ceza mahkemesi kurulması talebi de iletildi.
7: AK Parti Mersin Milletvekili ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyesi Ali Kıratlı, Erdemli heyetiyle birlikte Ankara'da Mersin'in öncelikli sorunlarının çözümüne yönelik önemli temaslarda bulunduklarını söyledi. Heyetin ilk durağı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı oldu. Görüşmede Erdemli'de devam eden sulama yatırımları, yeni projeler, yarım kalan göletler ve tarımsal altyapı çalışmaları ele alındı. Kıratlı görüşmede ayrıca orman işgali nedeniyle yaşanan mülkiyet ve kullanım sorunlarını da Bakan Yumaklı'yla değerlendirdiklerini belirterek çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek'le yapılan görüşmede ise Erdemli'nin en önemli gündem maddelerinden biri olan mülkiyet ve kadastro sorunlarının yanı sıra ilçeye ağır ceza mahkemesi kurulması talebi de iletildi. Bakan Gürley'in talebe olumlu yaklaştığını belirten Kıratlı, Erdemli'nin önemli eksikliklerinden biri olan ağır ceza mahkemesi konusunda Sayın Bakanımızla mutabık kaldık. İnşallah en kısa sürede ilçemize kazandırılacak ifadelerini kullandı. Heyetin son ziyaretini AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e gerçekleştirdiğini aktaran Kıratlı, Mersin'in ihtiyaçlarını Ankara'da takip etmeyi sürdüreceklerini söyledi.
6: Mersin'de trafiği tehlikeye düşüren bir minibüs sürücüsü polis ekiplerinin sanal devriyesine takıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine kimliği tespit edilen sürücüye idari para cezası uygulanırken hakkında da yasal işlem başlatıldı.
7: Mersin'de trafiği tehlikeye düşüren bir minibüs sürücüsü polis ekiplerinin sanal devriyesine takıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen ekipler sürücünün kimliğini kısa sürede tespit etti. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye ilgili maddelerden idari para cezası uygulanırken hakkında yasal işlem başlatıldı. Yetkililer trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik denetimlerin hem sahada hem de dijital ortamda aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi.

0: İsrail güçlerinin Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus'ta yerinden edinilen Filistinlerin kaldığı çadırları hedef aldığı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti.
1: İsrail güçleri Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus'ta yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadır kampını hedef aldı. Saldırıda 23 yaşındaki Diana Muhammed Abu Daraz'la 1 yaşındaki kızı Suvar Taer Abu Daraz yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırının ardından onlarca çadır alev alarak kullanılamaz hale gelirken bölgeye sevk edilen sivil savunma ve sağlık ekipleri yaralıları tahliye ederek yangına müdahale etti. Filistin Sağlık Bakanlığı ise ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana Gazze'de 1045 kişinin hayatını kaybettiğini, 3380 kişinin de yaralandığını açıkladı.
0: Rusya'nın Ukrayna'nın farklı kentlerine düzenlediği saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi ise yaralandı.
1: Rusya'nın Ukrayna

0: İran'ın farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi yaralandı. Dnipro'daki füze saldırısında 6 kişi yaşamını yitirirken okul, konutlar ve iş yerleri zarar gördü. Zaporijya'da bir minibüsün hedef alındığı İHA saldırısında 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Harkov'da planör bombayla düzenlenen saldırıdaysa bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Sumi kentinde de altyapı tesisleri hedef alınırken bölgede çıkan yangınlara ekipler müdahale etti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın altyapıyı hedef aldığını belirterek saldırılara karşılık verileceğini açıkladı.
1: Pakistan'ın Lahor kentinde bir dershanenin çatısının çökmesi sonucu 14 çocuk hayatını kaybetti. Olayda 19 çocuk yaralanırken 5'inin durumunun ağır olduğu bildirildi. Enkaz altında kalan öğrenciler için bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yetkililer olayda ihmali bulunanlara yönelik soruşturma başlatıldığını da açıkladı.
0: Pakistan'da bir dershanenin çatısının çökmesi faciaya neden oldu. Lahor kentinde meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 14 çocuk hayatını kaybetti. Enkaz altında kalan öğrenciler için bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildi. Yetkililer 5'i ağır olmak üzere 19 çocuğun yaralandığını ve hastanede tedavi altına alındığını açıkladı. Pencap Eyalet Başbakanı Meryem Nawaz ise olayda ihmali bulunanların tespit edilerek haklarında cezai işlem başlatılması talimatını verdi.
1: Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından can kaybı 1943'e, yaralı sayısı ise 10.571'e yükseldi.
0: Venezuela'da 24 Haziran'da ard arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kaybı her geçen gün artıyor. Venezuela Meclis Başkanı Jorge Rodriguez depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 1943'e yükseldiğini belirterek yaralıların sayısının ise 10.571'e ulaştığını açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Venezuela'ya Türkiye dahil toplam 27 ülke yaklaşık 40 arama kurtarma ekibi gönderdi. Depremin üzerinden 6 gün geçmesine rağmen Ürdün arama kurtarma ekibi La Guaira kentindeki Los Corales Garden binasının enkazından 3 yaşındaki Kliber Moran'ı sağ olarak kurtardı. Öte yandan Birleşmiş Milletler de deprem bölgesine yönelik insani yardım çalışmalarını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stefan Dujarric, UNICEF tarafından Venezuela'ya 47 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldığını açıkladı. Yardım sevkiyatında acil tıbbi bakım kitleri, güvenli doğum üniteleri, yeni doğan bakım malzemeleriyle salgın hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde kullanılacak sağlık ekipmanlarının bulunduğu bildirildi.
2: Hindistan'da denetimden kaçan kamyon sürücüsü peşindekileri engellemek için taşları yola döktü.

0: Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 6. U11 ile U12 Futbol Şenlik Ligi tamamlandı. 154 takım ve 3000'den fazla sporcunun katıldığı turnuvada minik futbolcular hem yarışta hem de dostluk ve takım ruhunu yaşadı.
1: Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 6. 11 yaş altı ve 12 yaş altı futbol şenlik ligi sona erdi. Macit Özcan Spor Tesislerinde gerçekleştirilen organizasyona Tarsus'tan Anamur'a kadar 154 takım ve 3000'den fazla sporcu katıldı.
2: U11, U12 Futbol Şenlik Ligi'nin her sene bir adım daha ileriye giderek daha büyük bir coşkuyla, daha büyük bir beğeniyle devam ettiğini gözlemliyoruz. Bizler de bu anlamda gerçekten büyük bir mutluluk duyduğumuzu söylemek istiyorum. Evet, okullar bitti gençlerimiz açısından, çocuklarımız açısından, ama okul sonrası da yaz aylarında yine çocuklarımızın yararlanabileceği birçok etkinlik ve aktivite söz konusu. Çocuk kampüslerimiz açık olmaya devam edecek Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin. Aynı zamanda Mercan Bilim Merkezi'nde atölyelerimiz, bilim atölyelerimiz mevcut. Bunları yine bizim internet sayfalarımızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan bakabilirsiniz. Çocuklarımızın çok ilgi duyacağı çalışmalar olacağına eminiz. Yine aynı şekilde tüm ilçelerimizdeki kurs merkezlerimizde yaz atölyeleri olacak. Bu bir önceki dönemin değerlendirilmesi akademik olarak ve bir sonraki seneye yönelik bir hazırlık süreci söz konusu olacak.
1: Turnuva boyunca minik futbolcular hem yeteneklerini sergiledi hem de dostluk ve takım ruhunu yaşadı. Final maçlarının ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.
3: Güzel geçti, sıcakta maçta yorulduk ama yine de değdi, madalyamızı aldık. Yani 2 sene oldu lige çıkalı.
4: Bugün birinci olduk. Çok iyi hissediyorum ama çok mutluyum. Takımımla birlikteyim. Hazırlıklar çok iyiydi. Bir takım halinde her yerde hiç bölünmeden sağlamca geçtik kolay maçlardan.
5: Çok iyiydi. Çok güzel bir organizasyon. Çok seviyorum, çok mutluyuz. Böyle spor etkinliklerinden çok memnunum.
6: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
0: Ve bültenimizin sonuna geldik. Gelişmeleri gün boyu takip edebilir. Bir sonraki bültende tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
7: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
9: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
10: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz.
1: Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Belediyeler Birliği araç teslim törenine katıldı. Düzenlenen tören ile 121 belediyeye toplam 122 yeni araç teslim edildi. Törende yaptığı konuşmada Türkiye Belediyeler Birliği olarak 2 yılda toplam 675 belediyeye 837 hizmet aracının tahsis edildiğini dile getiren Başkan Seçer, bütçemizin önemli bir kısmını araç ve ekipman desteğine ayırıyoruz. Aynı zamanda belediyelerimize çok önemli katkılar sunan projeler de hayata geçiriyoruz dedi. Türkiye Belediyeler Birliği'nin çağın ruhuna uygun bir anlayışla çalıştığını belirten Başkan Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği, belediyelerimize çağdaş belediyecilik normlarını izah eden, onlara bir anlamda mihmandarlık yapan son derece önemli bir kurumdur diyerek, liyakatli kadroların yetiştirilmesi adına proje, eğitim programları ve çalıştayların düzenlendiğini kaydetti. Türkiye Belediyeler Birliği olarak işbirliklerini sürdürmeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Seçer, bizi mutlu eden çok değerli işler yapıyoruz. Önümüzdeki süreçlerde sizlerle yapacağımız işbirlikleriyle beldelerimize yapacağımız hizmetlerimiz daha efektif ve memnuniyet verici olacak diye konuştu. MESKİ Genel Müdürlüğü Kalite Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerinin devamlılığını sağlayarak kalite odaklı yönetim anlayışını bir kez daha tescilledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Zafer Çarşısı olarak bilinen bölgede ruhsatsız yapıların yıkılmasının ardından tarihi mirası koruyarak alanı yeniden düzenlemeyi hedefliyor. Çalışmalar kapsamında iki tarihi kilise kapısı koruma altına alınırken, ilerleyen süreçte müze uzmanlarının gözetiminde arkeolojik kazılar gerçekleştirilecek. Proje tamamlandığında bölge, Kırmızı Lacivert Kent Meydanı ile bütünleşen, tarihi dokuyu yaşatan ve vatandaşlara nefes alabilecekleri nitelikli bir yaşam alanı olarak hizmet verecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yurttaşların yanında olmayı sürdürüyor. Büyükşehir tarafından yürütülen Halk Kartı uygulamasının Haziran ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı. Bu kapsamda 3.435 kişinin hesabına 1.000 lira, 3.826 kişinin hesabına ise 1.700 lira olmak üzere toplam 7.261 kişinin hesabına 9.939.200 lira yatırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren şehir tiyatrosu oyuncuları, Bahar Noktası oyunundaki performanslarıyla 26. Direkler Arası Seyircileri Ödülleri kapsamında Ensemble ödülleri layık görüldü. Ödül, düzenlenen törenle Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez'e takdim edildi.
0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtı.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
1: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625. Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
2: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur, dedi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yükseköğretim Kurumları sınavında sosyal bilimlerdeki bir sorunun iptal edildiğini, matematikte ise bir soruda şık değişikliği yapıldığını duyurdu. ÖSYM, YKS Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi temel soru kitapçığında 20 numaralı sorunun iptaline ve alan yeterlilik testlerinin matematik testi temel soru kitapçığında 23 numaralı sorunun cevabının A olarak değiştirilmesine karar verdi. CHP kurultayı ceza davası ertelendi. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava 16 Eylül'e ertelendi. Kreş ve Gündüz Bakım Evleri Yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu yönetmelikle çocukların gelişimini ve güvenliğini riske atan standart dışı uygulamalara son verileceğini söyledi. İsrail'de seçimler yaklaştıkça Başbakan Netanyahu'ya yönelik tepkiler sertleşiyor. Eski İsrail Başbakanı Bennett, Netanyahu'nun artık ülkeyi yönetemediğini söyledi. Avro bölgesinde yıllık enflasyon Haziran ayında düşüş göstererek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Avrupa

İstatistik Ofisi'nin yayımladığı verilere göre yıllık enflasyon Mayıs ayında %3,2 seviyesinden Haziran'da %2,8'e geriledi. Böylece bölgede Ocak ayından bu yana devam eden yıllık enflasyondaki yükseliş eğilimi sona ermiş oldu. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği araç teslim törenine katıldı. Düzenlenen

sürecini tamamladı. Meski, kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, müşteri memnuniyeti ile bilgi güvenliği alanlarındaki 5 entegre yönetim sistemi belgesinin sürekliliğini korumuş oldu. Mersin'de Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı kutlandı. Törende kabotaj kanununun Türk denizciliği açısından taşıdığı önem vurgulanırken deniz şehitleri de anıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Zafer Çarşısı olarak bilinen bölgede hem tarihi mirasın korunmasını hem de kamusal alanların yeniden düzenlenmesini hedefleyen çalışmalarını sürdürüyor. Yıkımın ardından müze uzmanlarının gözetiminde arkeolojik kazılar yapılacak ve elde edilecek kalıntılar doğrultusunda bölge yeniden düzenlenecek. 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasının en güzel golü ödülü sahibini buldu. FIFA'dan yapılan açıklamada ödülü Başakşehir ve Özbekistan'ın golcüsü Eldor Shomurodov'un kazandığı belirtildi.

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542 144-4602.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34.

0: 433
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33.

0: 33 38.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim?

0: Bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
3: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434-33.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz.
1: Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Belediyeler Birliği araç teslim törenine katıldı. Düzenlenen tören ile 121 belediyeye toplam 122 yeni araç teslim edildi. Törende yaptığı konuşmada Türkiye Belediyeler Birliği olarak 2 yılda toplam 675 belediyeye 837 hizmet aracının tahsis edildiğini dile getiren Başkan Seçer, bütçemizin önemli bir kısmını araç ve ekipman desteğine ayırıyoruz. Aynı zamanda belediyelerimize çok önemli katkılar sunan projelerde hayata geçiriyoruz dedi. Türkiye Belediyeler Birliği'nin çağın ruhuna uygun bir anlayışla çalıştığını belirten Başkan Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği, belediyelerimize çağdaş belediyecilik normlarını izah eden, onlara bir anlamda mihmandarlık yapan son derece

0: önemli bir kurumdur diyerek liyakatli kadroların yetiştirilmesi adına proje, eğitim programları ve çalıştayların düzenlendiğini kaydetti. Türkiye Belediyeler Birliği olarak işbirliklerini sürdürmeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Seçer, "Bizi mutlu eden çok değerli işler yapıyoruz. Önümüzdeki süreçlerde sizlerle yapacağımız işbirlikleriyle beldelerimize yapacağımız hizmetlerimiz daha efektif ve memnuniyet verici olacak." diye konuştu. MESKİ Genel Müdürlüğü Kalite Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerinin devamlılığını sağlayarak kalite odaklı yönetim anlayışını bir kez daha tescilledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Zafer Çarşısı olarak bilinen bölgede ruhsatsız yapıların yıkılmasının ardından tarihi mirası koruyarak alanı yeniden düzenlemeyi hedefliyor. Çalışmalar kapsamında iki tarihi kilise kapısı koruma altına alınırken, ilerleyen süreçte müze uzmanlarının gözetiminde arkeolojik kazılar gerçekleştirilecek. Proje tamamlandığında bölge, Kırmızı Lacivert Kent Meydanı ile bütünleşen, tarihi dokuyu yaşatan ve vatandaşlara nefes alabilecekleri nitelikli bir yaşam alanı olarak hizmet verecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yurttaşların yanında olmayı sürdürüyor. Büyükşehir tarafından yürütülen Halk Kartı uygulamasının Haziran ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı. Bu kapsamda 3.435 kişinin hesabına 1.000 lira, 3.826 kişinin hesabına ise 1.700 lira olmak üzere toplam 7.261 kişinin hesabına 9.939.200 lira yatırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren şehir tiyatrosu oyuncuları, Bahar Noktası oyunundaki performanslarıyla 26. Direkler Arası Seyircileri Ödülleri kapsamında Ensemble ödüllerine layık görüldü. Ödül, düzenlenen törenle Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez'e takdim edildi. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
8: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize Demonte 2400 montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400 montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Aker.

0: Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur, dedi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yükseköğretim Kurumları sınavında sosyal bilimlerdeki bir sorunun iptal edildiğini, matematikte ise bir soruda şık değişikliği yapıldığını duyurdu. ÖSYM, YKS Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi temel soru kitapçığında 20 numaralı sorunun iptaline ve alan yeterlilik testlerinin matematik testi temel soru kitapçığında 23 numaralı sorunun cevabının A olarak değiştirilmesine karar verdi. CHP kurultayı ceza davası ertelendi. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava 16 Eylül'e ertelendi. Kreş ve Gündüz Bakım Evleri Yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu yönetmelikle çocukların gelişimini ve güvenliğini riske atan standart dışı uygulamalara son verileceğini söyledi. İsrail'de seçimler yaklaştıkça

Başbakan Netanyahu'ya yönelik tepkiler sertleşiyor. Eski İsrail Başbakanı Bennett, Netanyahu'nun artık ülkeyi yönetemediğini söyledi. Avro bölgesinde yıllık enflasyon Haziran ayında düşüş göstererek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Avrupa İstatistik Ofisi'nin yayımladığı verilere göre yıllık enflasyon Mayıs ayında %3,2 seviyesinden Haziran

0: Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği araç teslim törenine katıldı. Düzenlenen törende 121 belediyeye toplam 122 yeni araç teslim edildi. MESKİ Genel Müdürlüğü Entegre Yönetim Sistemi belgelerinin devamlılığını sağlamak amacıyla yürüttüğü belge transferi ve belge yenileme sürecini tamamladı. MESKİ kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, müşteri memnuniyeti ile bilgi güvenliği alanlarındaki 5 entegre yönetim sistemi belgesinin sürekliliğini korumuş oldu. Mersin'de Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı kutlandı. Törende Kabotaj Kanunu'nun Türk denizciliği açısından taşıdığı önem vurgulanırken deniz şehitleri de anıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Zafer Çarşısı olarak bilinen bölgede hem tarihi mirasın korunmasını hem de kamusal alanların yeniden düzenlenmesini hedefleyen çalışmalarını sürdürüyor. Yıkımın ardından müze uzmanlarının gözetiminde arkeolojik kazılar yapılacak ve elde edilecek kalıntılar doğrultusunda bölge yeniden düzenlenecek. 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasının en güzel golü ödülü sahibini buldu. FIFA'dan yapılan açıklamada ödülü Başakşehir ve Özbekistan'ın golcüsü Eldor Shomurodov'un kazandığı belirtildi.
1: Haberler.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 0.

0: 444 4602.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu bu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55

0: Merhaba efendim, iyi akşamlar. Gündemde öne çıkan konular neler? Sizlere onları hatırlatacağız, aktaracağız. Tabii dün kabine toplantısı vardı. Kabine toplantısına Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık yaptı ve kabine toplantısı sonrasında kabinede ele alınan konularla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yaptı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda dış politikadan ekonomiye, savunma sanayinden ulaştırma yatırımlarına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, İsrail hükümetinin 1915 olaylarına ilişkin aldığı sözde soykırım kararına tepki gösterdi.
2: Şunun da bilinmesinde fayda görüyorum. Biz tarihiyle büyük, vicdanıyla büyük bir milletin mensuplarıyız. Asırlar boyunca düşenin elinden tuttuk, başı dara girenin imdadına koştuk, ülkemize sığınanlara kapılarımızı açtık. Ellerinde çoğu çocuk ve kadın, 73 bin masum Gazzeli'nin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarına zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır. Dinine, kökenine, kimliğine bakmadan tüm mazlumlara el uzatma vardır. Engizisyondan ve Nazi zulmünden kaçanlara sahip çıkma erdemi vardır. Tahtımı veririm, tacımı veririm ama devletime sığınanları vermem diyen kahraman ecdadımızın vakur duruşu vardır. Bunu da en iyi şayet tarihlerine bakarlarsa Gazze'deki barbarlıklarını örtmek için Türkiye'ye ve Türk milletine iftira atanlar bilir.
1: Toplumsal birlik ve beraberlik mesajı veren Erdoğan, Türkiye'nin tüm vatandaşlarını eşit gördüklerini belirterek, kökenimiz, mezhebimiz, meşrebimiz farklı olabilir. Ama biz 86 milyon olarak aynı devletin vatandaşıyız, aynı milletin fertleriyiz. Adımız ne olursa olsun soyadımız Türkiye Cumhuriyeti'dir dedi.
2: Şunu bir kere daha açıkça ifade etmek isterim. Kökenimiz, mezhebimiz, meşrebimiz, hayat tarzımız farklı olabilir. Ama biz 86 milyon olarak hepimiz aynı devletin vatandaşıyız, aynı milletin fertleriyiz, aynı vatanın evlatlarıyız, hepimiz aynı kilimin desenleriyiz. Her zaman söylüyorum, adımız ne olursa olsun, soyadımız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu devraldığımız ilk günden itibaren hiçbir insanımızı diğerinden ayırmadık. Bilhassa Alevi canlarımızla çok yakından ve samimiyetle ilgilendik. Cumhuriyet tarihinde daha önce hiç atılmayan, gündeme dahi gelmeyen reformları biz hayata geçirdik. Herkesin kendi kimliğini ifade etmesinin, kendi kültürünü, kendi yaşam tarzını, kendi inancını özgürce yaşamasının önünü açtık. 2022'de kurduğumuz Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımızla çok önemli bir ihtiyacı kurumsal anlamda gidermiş olduk. Başkanlığımız, ülkemiz genelindeki 1134 cemevinin aydınlatma giderini karşılıyor. Son 3 yılda 695 cemevinin bakım ve onarım işlemleriyle tefrişat alımlarına 800 milyon liralık destek verdik. 2026'nın ilk çeyreğinde 311 cemevinin taleplerini işleme aldık. Yıl sonuna kadar 500 cemevine bakım, onarım ve tefrişat hizmetleri sunacağız. Deprem bölgemizdeki 113 cemevinin ihtiyaçlarının tamamını karşıladık. Yıkılan veya ağır hasarlı 13 cemevinin ihya ve inşa çalışmalarını da yakın zamanda sona erdireceğiz. Burada şunun da altını çizmek durumundayım. Siyaset hem milletin sorunlarına çözüm üretmek, hem milleti birleştirmek, bütünleştirmek, müşterekleri çoğaltmak için yapılır. Acıları yarıştırarak, insanlarımızı ayrıştırarak, parti içi iktidar kavgasında rakibine gol atmak için istismar peşinde koşarak siyaset yapılmaz. Ana muhalefet partisi içindeki çatışmanın giderek makul zeminden çıkıp kavgada yumruk sayılmaz mantığına evrilmesi son derece yanlıştır. Bunda Alevi canlarımızın kullanılmak istenmesi ise çok daha büyük bir yanlıştır.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen grup toplantılarında MHP lideri Devlet Bahçeli de çeşitli konulara değinen bir konuşma yaptı.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada bölgesel gelişmeler, NATO zirvesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşmasının başında dünya ve bölgedeki gelişmelere değinerek küresel güvenlik ortamının her geçen gün daha kırılgan hale geldiğini söyledi.
3: Uluslararası nizam hamlelerin yalnız masanın üstünde ve görünen taşlarla yapılmadığı, kapalı kapılar arasında ardında derinlikli olay ve oyunun senaryolarının kurgulandığı, çetin ve muhataralı bir beka satrancına dönüşmüştür. Bölge istikrarının tesisi adına okyanus ötesi meclisler ile kadim coğrafyalar arasında filizlenen uzlaşı arayışları ve diplomatik köprüler bir yanda bölgemizde sulh ümidini yeşertirken diğer yanda bu barış iklimini baltalamak isteyen gözü dönmüş şer odaklarının gizli ajandaları sahnede boy göstermektedir.
1: Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesinin kritik bir dönemde yapılacağını belirten Bahçeli, Türkiye'nin ittifak içindeki konumunun tartışılmaz olduğunu söyledi.
3: Türkiye NATO masasına otururken arkasında içi boş dosyalarla yahut her sözüne ve adımına icazet arayan bir mahcubiyet ve acizlikle değil, her satırı şehadetle ve gazilikle örülmüş muazzam bir şeref siciliyle oturmaktadır. Bu sebeple

0: Ankara'da yapılacak ve ev sahibi olduğumuz NATO zirvesi bakımından Türkiye, ittifakın geçmişini, bugününü ve muhtemel yarınını muazzam bir senteze ulaştıracak, ittifakın yarınlarının yeniden biçimlendirilmesinde başat rol üstlenecektir. Bugün NATO yeni bir dönemin başındadır. Brüksel'de yapılan son savunma bakanları toplantısında caydırıcılık, savunma kapasitesinin arttırılması, mühimmat stokları, savunma harcamaları, nükleer caydırıcılık, Rusya-Ukrayna savaşı gündeminin merkezine oturmuştur. NATO 3.0 olarak ifade edilen bu anlayış ittifakının yeniden sert güce, hızlı karar alma kabiliyetine, üretim kapasitesine ve yüksek hazırlık seviyesine yöneldiğini göstermektedir. İşte Türkiye, bugün NATO'nun önündeki bütün hayati ve kritik başlıkların tam kalbinde duran bir devlettir. Karadeniz'in stratejik sularında bir güvenlik mimarisi inşa edilecekse, alayı peşinen kabul etmelidir ki, Montrö ile tahkim edilen boğazlar üzerindeki mutlak egemenliğimiz, o masanın temelini teşkil edecektir. Doğu Avrupa hattında bir caydırıcılık kalkanı örülecekse, kahraman Türk ordusunun sahada zaferle tescillediği hareket tecrübesi, Türkiye'nin muazzam askeri kudreti ve savunma sanayindeki şahlanışı muhakkak surette denklemin tam kalbindedir.
1: Konuşmasının sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sağlık altyapısına dikkat çeken Bahçeli, askeri hastanelerin yeniden faaliyete geçirilmesi gerektiğini ifade etti.
0: Ne azındır ki, bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum, şanlı ordumuzun büyüklüğü ve hareket kabiliyeti karşısında kabul edilemez tarihi bir noksanlıktır. Cephede kazanılan her şanlı zafer, ancak cephe gerisinde kurulan köklü askeri tıbbın tüm imkan ve ilmiyle donatılmış bir akılla nihayete erecektir. Bu sebeple askeri hastanelerinin yeniden açılması ve ordu bünyesine kazandırılması meselesi hayati değerdedir. Çünkü askeri tıp, askeri iklimin görev koşullarının, operasyon psikolojisini, askeri disiplin düzenini ve sevk zincirinin içinde barındıran apayrı ve özel bir alandır.
2: İYİ Parti grubu da toplandı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve Müsavat Dervişoğlu gündemi değerlendirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, iktidarın terörsüz Türkiye süreci kapsamında meclise getirmesi planlanan çerçeve yasayı eleştirdi. Tandoğan mitingine de değinen Dervişoğlu, meydanda farklı kesimlerden vatandaşların bir araya geldiğini belirterek Türk milleti ayaktadır dedi.
3: Tandoğan'da hakkına, hukukuna ve geleceğine sahip çıkan, bayrağına sahip çıkan, vatanına, cumhuriyetine sahip çıkan Türk milleti vardı. O iradenin haykırışı şuydu: Türk milleti buradadır, ayaktadır ve her şeyin farkındadır.
2: NATO zirvesi nedeniyle Ankara'daki güvenlik tedbirlerini de eleştiren Dervişoğlu, yol kapanmaları, kamu kurumlarının etkilenmesi ve basın kısıtlamalarının devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını ifade etti.
3: Türkiye büyük devlettir. Fakat mesele şudur: büyük devlet olmak sadece büyük toplantılara ev sahipliği yapmakla olmaz. Büyük devlet olmak, o toplantılara kurumsal ciddiyette ve millet onuruyla hazırlanmakla olur. Bugün Ankara'da yaşanan manzaraya bakıyoruz. Yollar kapanıyor, şehir olağan düzeninden çıkarılıyor, üniversiteler, kamu kurumları kapatılıyor, gündelik hayat güvenlik tedbirleri bahanesiyle zorlanıyor. Gazetecilerin akreditasyonları tartışma konusu oluyor. İnsanlar yasaklarla, gözaltılarla

0: insanlarla karşı karşıya bırakılıyor. Bu telaş nedir Allah aşkına? Bu eyyamcılık nedir? İyi Parti meclis grubu olarak bir kanun teklifi verdik. Amacımız bu tedbirler kapsamında doğacak olan ekonomik yükü esnafımızın omuzlarından almaktır. İktidara sesleniyorum. 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara genelinde faaliyet gösteren işletmelerin kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi stopajı almayın.
1: Askeri hastanelerin kapatılması konusuna da değinen Dervişoğlu, bu kurumların yeniden açılması gerektiğini ifade etti.
0: Türkiye NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahiptir. Ama NATO üyeleri içinde askeri hastaneleri olmayan tek ülkedir. Bunun da müsebbibi bu iktidardır. Şimdi çıkıp koalisyonun minik ortağı askeri hastaneleri kapatmak hataydı. Yeniden açılmalı diyor. İYİ Parti olarak hem 27. hem de 28. dönemde defalarca önerge verdik. Askeri hastanelerin kapatılmasının mahsurlarına işaret ettik. Hastanelerin yeniden açılması için kanun teklifleri hazırladık. Bu iktidar tarafından ya reddedildi ya da meclis gündemine getirilmedi. Yaptıkları hatayı düzelterek alkış almaya çalışıyorlar. Ne derler buna değerli dava arkadaşlarım? Buna deseler günaydın derler. Üsküdar'da sabah oldu, biz de sabah şerifleriniz hayrolsun, şerler defolsun, hayırlar fetholsun diyoruz.
1: Konuşmasının sonunda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kaygılarını dile getiren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terör örgütüne yönelik herhangi bir siyasi veya hukuki imtiyaz oluşturulmasına karşı olduklarını vurguladı.
0: Düne kadar söylenen şuydu. Önce terör örgütü hiçbir şart ileri sürmeden silah bırakacak, kendini feshedecek, ihtiyaç varsa hukuki düzenlemeler değerlendirilecekti. Bugün ise deniliyor ki terör örgütünün silah bırakmasını gerçekleştirecek yasal zeminin oluşması gerekiyor. Bu cümle iktidarın bugüne kadar anlattığı sürecin mantığını tersine çevirmektedir. Önce yasa çıkarılacak, sonra silah bırakılacak. Bu yalnızca bir yöntem değişikliği değildir. Bu yapılan müzakerenin, inkar ediyorlar ya, yapılan müzakerenin ağırlık merkezinin de değiştiğini gösteren bir beyan niteliğindedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi hiçbir silahlı örgütün ve yapının beklentilerini karşılamak için önceden yasa çıkaran bir kurum değildir. Bunu herkes iyi bilmek zorundadır.
1: Dün öğleden sonra CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK toplantısını yaptı. MYK'da bazı kararlar alındı ve o kararlardan önemlileri 26 il başkanlığının feshedilmesiydi. Bu ve diğer kararlara yönelik olarak Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslim Sarı bir açıklama yaptı.
2: CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından parti teşkilatlarına yönelik kapsamlı görev değişiklikleri açıklandı. CHP sözcüsü Müslim Sarı 26 ilde il yönetimlerinin görevden alındığını, 7 il başkanı hakkındaysa kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlatıldığını duyurdu.
3: Bazı illerimizde il başkanlarımızın, il yöneticilerimizin ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun İl Disiplin Kurulu'nun görevden alınması ile ilgili kararlar alındı. Bu illeri ben sizlerle şimdi sırayla paylaşacağım. Ağrı ili ve Ağrı ilinin aynı zamanda merkez ilçesi, ikisi beraber Yani hem il disiplin kurulu, hem il başkanı, hem de il yöneticileri bakımından, il yönetim kurulu bakımından söylüyorum bu listeyi. Aksaray ili aynı şekilde. Amasya yine kapsam içindeki illerimizden biri. Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, aynı zamanda Akçakoca ilçesiyle beraber, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde ve Merkez ilçesiyle beraber, Nevşehir, yine Osmaniye ve Merkez ilçesiyle beraber, Samsun, Sivas ve Tunceli. Aynı zamanda Sinop ilinde de sadece il başkanı için, il başkanının görevden alınmasına ilişkin bir tasarrufta bulunulmuş oldu. Böylece 26 ilimizde böyle bir değerlendirme yapılmış oldu. Bunun dışında 7 tane il başkanımız hakkında tedbirli ve kesin çıkartma yönünde disiplin uygulamasının, disiplin sürecinin uygulanmasına karar verilmiştir. Bu il başkanlarımız Denizli, yani Ali Osman Horzum arkadaşımız, Muğla Nail Kızıl arkadaşımız, Eskişehir Talat Yıldız arkadaşımız, Sinop Aykut Cem Yalçınkaya arkadaşımız, Düzce Özcan Dağıstanlı arkadaşımız, Kars Onur Ulaşdemir arkadaşımız ve Tunceli Berkay Gündoğan arkadaşımız. Bunlara ek olarak sayın basın mensupları 6 ilimizde de il başkanımıza görev verdik, yeni görevler verdik. 6 ilimizde yeni il başkanlarımız görev yapacak. Bugün itibariyle atamaları tamamlanmış oldu. Bunlar Batman ili için Yılmaz Özkanat arkadaşımız, Çanakkale ili için Koray Akkılıç arkadaşımıza görev verdik. Mardin ili için Mahmut Duyan arkadaşımıza, Osmaniye ili için Rıza Tekerek arkadaşımıza, Niğde ili için Tevfik Caymaz arkadaşımıza ve Tunceli ili için de Kemal Özcan arkadaşımıza. Yani özetle 26 ilimizde bir görevden alma durumu söz konusu. Bunlardan 7 tanesinin il başkanı nezdinde disipline sevki söz konusu. 6 ilimizde de, yani bu 26'nın 6'sı ilinde de yeni görevlendirme söz konusu. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, hiçbir kurum iki başlı biçimde yönetilemez. Yani sadece bir siyasal parti için bunu söyleyemiyoruz. Bütün kurumlar için iki başlılık mümkün olmayan bir şeydir, yönetilemez bir şeydir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de asla kabul edilebilir bir şey değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazı arkadaşlarımızın farklı siyasal yolculukları olabilir. Bununla ilgili ipuçlarını görüyoruz. Biraz önce sizin dediğiniz gibi, yani paralel il binaları, paralel ilçe binaları, işte paralel başka örgütlenmeler gibi, bunların farklı bir siyasete ve farklı bir siyasal yolculuğa altyapı oluşturmak üzere yapılmış işlemler olduğunu değerlendiriyoruz. Ama iki başlılığı kabul etmemiz mümkün değil. Paralel bir yapıyı da kabul etmemiz mümkün değil. Önümüzdeki dönemde buna ilişkin değerlendirmeleri de hep beraber göreceğiz. Yani tarafımızdan yapılan değerlendirmeler de olacak.
1: Türkiye Belediyeler Birliği 121 belediyeye 122 araç törenle hibe etti ve törende Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de bir konuşma yaptı. Türkiye Belediyeler Birliği 121 belediyeye toplam 122 yeni hizmet aracı daha kazandırdı. Araçların belediye başkanlarına teslim töreni Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve belediye başkanlarının katılımıyla Türkiye Belediyeler Birliği ana hizmet binasında gerçekleştirildi.
4: Biz genelde araç teslim törenlerini Çankaya Belediye'mizin sahasında yapıyorduk. Daha geniş alan, araçlarımız da oraya geliyordu. Ancak biliyorsunuz NATO toplantısı nedeniyle Ankara'da olağanüstü günler yaşanıyor ve açık hava toplantılarının izinleri konusunda da sorun yaşıyoruz. Bu nedenle zorunlu olarak toplantıyı buraya aldık. Burada yapacağız ama daha sonra araştırdık.

0: Hizmetleriniz sizlere teslim edilecek ve hizmetlerinizde kullanmak üzere yola çıkacaklar. Değerli belediye başkanlarım, bugün 122 yeni hizmet aracını 121 belediyemize hibe ediyoruz. Böylece 2026 yılında toplam 296 belediyemize 308 aracı, 2 yılda da toplamda 675 belediyemize 837 hizmet aracını tahsis etmiş bulunuyoruz. Bugün 29 adet ekskavatör, 26 adet kazıcı yükleyici, 18 adet yarım otobüs, 16 adet kombine kanal açma aracı, 8 adet itfaiye aracı, 8 adet yol süpürme aracı, 6 adet vidanjör, 3 adet çöp kamyonu, 3 adet lastik tekerlekli ekskavatör, 2 adet grader, 2 adet loader ve 1 adet pikap kamyonet teslimatını gerçekleştireceğiz. Değerli başkanlarım, bildiğiniz gibi 2 Mayıs'ta genel kurulumuzu yaptık. Orada 3 yıllık başkanı, başkan vekilliklerini, encümen üyelerimizi belirledik. Desteklerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Umut ediyorum, geçtiğimiz 2 yıllık süreç içerisinde Sayın Ekrem İmamoğlu ile başlayan, daha sonra Sayın Zeydan Kararlar'la devam eden ve ardından da şahsım tarafından yürütülen hizmetlerimiz aynı anlayışta, aynı doğrultuda devam edecek. Hatta daha da artarak, o 2 yılın bize getirdiği deneyimden de yararlanarak belediyelerimize Belediyeler Birliği aracıyla yapacağımız destekler vasıtasıyla her birimiz kentlerimize, beldelerimize çok daha etkin hizmetler yapacağız. Buna canı yürekten inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz.
1: Maşallah diyelim. Yine gözümüz kamaşıyor. Burdur Karamanlı Belediye Başkanı Sayın Fatih Selimoğlu. Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Sayın Okan Kurt.
2: Toroslar Belediye Meclisi Temmuz ayı ilk toplantısını Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız yönetiminde yaptı. Toroslar Belediye Meclisi Temmuz ayı ilk toplantısını Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız yönetiminde gerçekleştirdi.
3: Haziran meclisimizden bu yana bir aylık bir süre geçti. Bu zaman zarfı içerisinde Toroslar Belediyesi durmuyor, yoluna devam ediyor. Bir biçimde Toroslar'da yapılması gereken hizmetlere, Toroslar'ın her bir köşesine, her bir santimetre karesine ulaşmaya çalışıyor. Şimdi Haziran ayından sonra biliyorsunuz artık işlerimiz biraz daha zorlaşıyor bizim Toroslar Belediyesi olarak. Çünkü nüfusumuz neredeyse iki katına çıkıyor ve dolayısıyla bu iki katına çıkan nüfus Toroslar'daki işlerin de iki katına çıkmasına sebebiyet veriyor. Biz geldiğimiz günden bu yana söylüyoruz, Toroslar'ın her bir santimetresini imrenilecek hayatların sürdürüleceği, herkesin yaşamak isteyeceği bir ilçe haline getirmek için elimizden geleni yapacağımızı söylemiştik. Şimdi de bunu yaylalarımız içindeki hemşerilerimiz için de söylüyoruz. Onların da oradaki hayat kalitelerini biraz daha artırmak için arkadaşlarımız var güçlerle çalışıyorlar. Yaz için özellikle çok taşınma olan, çok fazla göç alan büyük köylerimizde yaz dönemi boyunca çalışacak olan sokak süpürgecisi arkadaşlarımız görevlerine başladılar. Kentin temizliğinin sağlanabilmesi açısından. Dediğim gibi çöp taşıyan arkadaşlarımız mesailerini iki katına çıkarttılar ve oralarda yaşayan hemşerilerimizin çöplerinin mutlaka alınması noktasında azami çabayı gösteriyorlar ve bugüne kadar bana intikal etmiş çok büyük bir problemden bahsedemem. Yalnız bu yollar meselesi maalesef biraz daha bizim vaktimizi alacak. Çünkü hem çok pahalı iş ve işlemler, yol yapma, kaldırım yapma işleri, hem de vakit alan işler. Bizim önceliğimiz, baştan beri söylüyorum, bütün meclislerde yeri geldikçe söylüyorum. Bizim önceliğimiz bahçe yollarının kullanılabilir hale gelmesi. Birinci önceliğimiz bu. Bu konuda önemli bir mesafe kat ettik. Yani bizim üretim yapılan köylerimizin neredeyse tamamına yakınına arkadaşlarımız girdiler ve acil olan yolların tamamı ulaşımı açtılar. Şu anda hiçbir çiftçimiz yoktur ki kendi bahçesine ulaşamasın, işlerini yapamasın. Umarım bu sene Toroslarımızda hasat biraz daha verimli oluyor. Bu hasadın biliyorsunuz biz her yıl şenliğini de yapıyoruz kıymetli arkadaşlar. Önümüzdeki ay içerisinde yani bu ay içerisinde üzümle ilgili hasat şenliğimizi yine Musalı, Çelebili, Evrenli üçgeninde muhtemelen yine Çelebili köyünde yapacağız. Arkadaşlarımız programladılar. Net tarihini mutlaka duyuracaklardır. Ben şimdiden bütün hemşerilerimi oraya davet ediyorum. Yazın yine bir şeftali şenliğimiz oluyor biliyorsunuz bizim Kızılbağ'da. Kızılbağ bizim en önemli şeftali üreten köylerimizden bir tanesi. Orada da Ağustos ayı içerisinde yine muhtemelen Ağustos ayının başında şeftali şenliğimiz, hasat şenliğimizi yapacağız. Diğer yandan şehir içerisindeki yollarımızın da önemli oranda yama işlerini tamamladık. Yani bütün yollara baştan aşağı asfalt dökmemiz pek mümkün değil. Yani bu ekonomik koşullarda bunu yapabilmemiz mümkün değil ama şu anda şehir içerisinde neredeyse hemen hemen bana gelen raporlardan söylüyorum. Yaması yapılmayan mahalle kalmadı. Yani o yolların önemli bir kısmı tamamlandı. Parklarımızı gözden geçirmeye başladık kıymetli arkadaşlarım. Bugüne kadar 30'a yakın parkımızın tamiratını tamamladık. Hatta bir kısmını bizzat ben kendim gezerek gördüm. Gerçekten güzel yeni oyun grupları, yeni spor grupları oluşturmuş arkadaşlar. Yeni ağaçlar dikilmiş, yeni banklar ve işte oturma grupları falan oluşturulmuş. Hakikaten banklarımızda, şeylerimiz, parklarımızda artık daha güzel hale gelmeye başladı. Çukurova mahallemizdeki, önümüzdeki hafta içerisinde Çukurova mahallemizdeki Sırılsıraya Önder Barış Parkımızı ve yine Çukurova Okuma Salonumuzun açılışını yapacağız. Bunlar tamamlandı. Yeşil Vadi Okuma Salonumuz tamamlandı. Onun açılışını yapacağız. Yine Portakal Mahallesi'ndeki Sıfır Atık içerisindeki Sıfır Atık Okuma Salonumuz tamamlandı. Onların açılışını yine bu bir iki ay içerisinde sırayla yapacağız ve hemşerilerimizin hizmetine hızla buraların da girmesini sağlayacağız.
2: Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Başkan ve Yönetimi, Erdemlili muhtarlardan oluşan bir heyet ki Erdemli iş insanlarının da Erdemlili iş insanlarının da yer aldığı heyet, AK Parti Mersin Milletvekili Sayın Kıratlı, Ali Kıratlı'nın öncülüğünde Ankara'da bir dizi temaslar gerçekleştirdi.
4: AK Parti Mersin Milletvekili ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyesi Ali Kıratlı Erdemli heyetiyle birlikte Ankara'da Mersin'in öncelikli sorunlarının çözümüne yönelik önemli temaslarda bulunduklarını söyledi. Heyetin ilk durağı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı oldu. Görüşmede Erdemli'de devam eden sulama yatırımları, yeni projeler, yarım kalan göletler ve tarımsal altyapı çalışmaları ele alındı. Kıratlı görüşmede ayrıca orman işgali nedeniyle yaşanan mülkiyet ve kullanım sorunlarını da Bakan Yumaklı ile değerlendirdiklerini belirterek çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek ile yapılan görüşmede ise Erdemli'nin en önemli gündem maddelerinden biri olan mülkiyet ve kadastro sorunlarının yanı sıra ilçeye ağır ceza mahkemesi kurulması talebi de iletildi. Bakan Gürley'in talebe olumlu yaklaştığını belirten Kıratlı, Erdemli'nin önemli eksikliklerinden biri olan ağır ceza mahkemesi konusunda Sayın Bakanımızla mutabık kaldık. İnşallah en kısa sürede ilçemize kazandırılacak ifadelerini kullandı. Heyetin son ziyaretini AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e gerçekleştirdiğini aktaran Kıratlı, Mersin'in ihtiyaçlarını Ankara'da takip etmeyi sürdüreceklerini söyledi.
2: Mersin'de bir minibüs sürücüsü trafikte tehlikeli bir şekilde aracını kullanarak hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Bir sürücü tarafından görüntü alındı, sosyal medyada paylaşıldı ve siber ekipler yakalayarak ceza kesti.
4: Mersin'de trafiği tehlikeye düşüren bir minibüs sürücüsü polis ekiplerinin sanal devriyesine takıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen ekipler sürücünün kimliğini kısa sürede tespit etti. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye ilgili maddelerden idari para cezası uygulanırken hakkında yasal işlem başlatıldı. Yetkililer trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik denetimlerin hem sahada hem de dijital ortamda aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi.

Adana'da kendilerini sosyal medyadan büyücü olarak tanıtan bir çeteye baskın yapıldı. Adana'da sosyal medya üzerinden kendilerini Muhammed Hoca olarak tanıtan bir şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin büyü yapmak,

Servislerde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, dua kitabı ve sim kart ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişilerden 4'ü tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Brezilya'da ayna kavgasında sürücü bisikletliye saldırdı.

0: Aydın'da alkollü olduğu iddia edilen kadın sürücü otomobiliyle pazara girerek karpuz tezgahına zarar verdi.
1: Karışma abla, karışma. Kimse karışmayacak. Kimse karışmayacak. Bak şuraya. Bak.
2: Sıkıntı yok. Cezayı değil.
0: Adana'da bir iş yerinin asma tavanı çöktü. İstanbul Fatih'te çatıdan kopan parçalar korku dolu anlar yaşattı.

0: 7'den büyük iki depremle sarsılan Venezuela'da her geçen gün can kaybı artarken arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.
1: Venezuela'da 24 Haziran'da ard arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kaybı her geçen gün artıyor. Venezuela Meclis Başkanı Jorge Rodriguez depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 1943'e yükseldiğini belirterek yaralıların sayısının ise 10.571'e ulaştığını açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Venezuela'ya Türkiye dahil toplam 27 ülke yaklaşık 40 arama kurtarma ekibi gönderdi. Depremin üzerinden 6 gün geçmesine rağmen Ürdün arama kurtarma ekibi La Guaira kentindeki Los Corales Garden binasının enkazından 3 yaşındaki Kliber Moran'ı sağ olarak kurtardı. Öte yandan Birleşmiş Milletler de deprem bölgesine yönelik insani yardım çalışmalarını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stefan Dujarric, UNICEF tarafından Venezuela'ya 47 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldığını açıkladı. Yardım sevkiyatında acil tıbbi bakım kitleri, güvenli doğum üniteleri, yeni doğan bakım malzemeleriyle salgın hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde kullanılacak sağlık ekipmanlarının bulunduğu bildirildi.
0: İsrail

0: Gazze'ye saldırmaya devam ediyor. Saldırdığı, bombaladığı yerleşim yerlerindeki kişilerin başka güvenli olarak düşündükleri yerlere giderek kurdukları çadırları bombaladı İsrail yine ve can kayıpları var.
1: İsrail güçleri Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus'ta yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadır kampını hedef aldı. Saldırıda 23 yaşındaki Diana Muhammed Abu Daraz'la 1 yaşındaki kızı Suvar Taer Abu Daraz yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırının ardından onlarca çadır alev alarak kullanılamaz hale gelirken bölgeye sevk edilen sivil savunma ve sağlık ekipleri yaralıları tahliye ederek yangına müdahale etti. Filistin Sağlık Bakanlığı ise ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana Gazze'de 1045 kişinin hayatını kaybettiğini, 3380 kişinin de yaralandığını açıkladı.
0: Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş da devam ediyor. Son olarak Rusya Ukrayna'da 4 kente füzeler gönderdi.
1: Rusya'nın Ukrayna'nın farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi yaralandı. Dnipro'daki füze saldırısında 6 kişi yaşamını yitirirken okul, konutlar ve iş yerleri zarar gördü. Zaporijya'da bir minibüsün hedef alındığı İHA saldırısında 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Harkov'da planör bombayla düzenlenen saldırıdaysa 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Sumi kentinde de altyapı tesisleri hedef alınırken bölgede çıkan yangınlara ekipler müdahale etti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın altyapıyı hedef aldığını belirterek saldırılara karşılık verileceğini açıkladı.
0: Pakistan'ın Lahor kentinde bir dershanenin çatısı çöktü, 14 çocuk hayatını kaybetti.
1: Pakistan'da bir dershanenin çatısının çökmesi faciaya neden oldu. Lahor kentinde meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 14 çocuk hayatını kaybetti. Enkaz altında kalan öğrenciler için bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildi. Yetkililer 5'i ağır olmak üzere 19 çocuğun yaralandığını ve hastanede tedavi altına alındığını açıkladı. Pencap Eyalet Başbakanı Meryem Navas'a olayda ihmali bulunanların tespit edilerek haklarında cezai işlem başlatılması talimatını verdi.
0: Mersin Yazarlar Derneği, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde aşure etkinliği düzenledi. Mersin Yazarlar Derneği, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde aşure ve şiir etkinliği düzenledi. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe, siyasi parti temsilcileri ve dernek üyeleriyle basın mensuplarının katıldığı etkinlikte açılış konuşmasını Mersin Yazarlar Derneği Başkanı Rüştü Aydın yaptı.
2: 1 Temmuz Denizcilik ve Kaputaş Bayramı olarak Türk milletinin tarihinde yer almış bir bayramdır. Bu anlamlı güne de denk getirdiğimiz için Muharrem ayının içinde bulunan aşure etkinliklerimizi bugüne denk geldiği için de ben memnunum. Bildiğiniz gibi Kaputaş Bayramı bizim denizlerimizdeki özgürlüğümüzü ifade ediyor. Bu ayda hem Peygamber Efendilerimizin mucizeleri konuşuluyor, hem de acıların yaşandığı bir ay olarak anılıyor. Ama biz acıları sevgimize dönüştürmek istiyoruz. Onun için Muharrem ayında birlik, beraberlik, kardeşlik gibi öne çıkan değerlerimizi yaşamak istiyoruz. Ben hepinize katıldığınız için tekrardan çok teşekkür ediyorum.
0: Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe de konuşmasında şu noktalara değindi.
3: Muharrem ayının en önemli özelliklerinden bir tanesi Aşure gününde böyle program düzenlediniz. Biz bir kez daha teşekkür ediyoruz. Tabii Aşure dediğiniz zaman çok farklı bir anlamı var. Aşure'yi yaptığınız zaman farklı tatların bir araya gelip harmanlandığı çok lezzetli bir ürün ortaya çıkıyor. Aslında bunu toplumumuzla düşünmemiz lazım. Toplumda da farklı kültürlerin bir araya gelip uyum içerisinde olduğu zaman nasıl lezzetli şeyler ortaya çıkar, nasıl güzel başarılar ortaya çıkar, birlik, beraberlik ortaya çıkar. Bunu düşünmemiz lazım. Ben böylesi güzel bir etkinlikte ev sahipliği olmanın, sizin de burada olmanızdan büyük mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Çok sağ olun abi.
0: Konuşmaların ardından etkinlikte aşure dağıtımı yapıldı ve Mersin Yazarlar Derneği üyeleri şiirler okudu. Etkinlik dua edilmesiyle sona erdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi çocuklar için Mersin ili genelinde çok sayıda çocuk futbol takımının katıldığı bir şenlik düzenledi. Şenlik sona erdi. Çocuklar madalyalarını ve kupalarını aldı.
1: Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 6. 11 yaş altı ve 12 yaş altı futbol şenlik ligi sona erdi. Macit Özcan Spor Tesislerinde gerçekleştirilen organizasyona Tarsus'tan Anamur'a kadar 154 takım ve 3000'den fazla sporcu katıldı.
4: O11, O12 Futbol Şenlik Ligi'nin her sene bir adım daha ileriye giderek daha büyük bir coşkuyla, daha büyük bir beğeniyle devam ettiğini gözlemliyoruz. Bizler de bu anlamda gerçekten büyük bir mutluluk duyduğumuzu söylemek istiyorum. Evet, okullar bitti gençlerimiz açısından, çocuklarımız açısından, ama okul sonrası da yaz aylarında yine çocuklarımızın yararlanabileceği birçok etkinlik ve aktivite söz konusu. Çocuk kampüslerimiz açık olmaya devam edecek Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin. Aynı zamanda Mercan Bilim Merkezi'nde atölyelerimiz, bilim atölyelerimiz mevcut. Bunları yine bizim internet sayfalarımızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan bakabilirsiniz. Çocuklarımızın çok ilgi duyacağı çalışmalar olacağına eminiz. Yine aynı şekilde tüm ilçelerimizdeki kurs merkezlerimizde yaz atölyeleri olacak. Bu bir önceki dönemin değerlendirilmesi akademik olarak ve bir sonraki seneye yönelik bir hazırlık süreci söz konusu olacak.
1: Turnuva boyunca minik futbolcular hem yeteneklerini sergiledi hem de dostluk ve takım ruhunu yaşadı. Final maçlarının ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.
5: Güzel geçti. Sıcakta maçta yorulduk ama yine de değdi. Madalyamızı aldık. Yani 2 sene oldu lige çıkalı.
6: Bugün 1. olduk. Çok iyi hissediyorum ama çok mutluyum. Takımımla birlikteyim. Hazırlıklar çok iyiydi. Bir takım halinde her yerde hiç bölünmeden sağlamca geçtik. Kolay maçlardan.
7: Çok iyiydi. Çok güzel bir organizasyon. Çok seviyorum, çok mutluyuz. Böyle spor etkinliklerinden çok memnunum.
0: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66. Güzel bir akşam diliyorum. Yarın tekrar birlikte olacağız. Görüşmek üzere.
8: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi sona erdi.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz.
10: Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Belediyeler Birliği araç teslim törenine katıldı. Düzenlenen tören ile 121 belediyeye toplam 122 yeni araç teslim edildi. Törende yaptığı konuşmada Türkiye Belediyeler Birliği olarak 2 yılda toplam 675 belediyeye 837 hizmet aracının tahsis edildiğini dile getiren Başkan Seçer, bütçemizin önemli bir kısmını araç ve ekipman desteğine ayırıyoruz. Aynı zamanda belediyelerimize çok önemli katkılar sunan projeler de hayata geçiriyoruz dedi. Türkiye Belediyeler Birliği'nin çağın ruhuna uygun bir anlayışla çalıştığını belirten Başkan Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği, belediyelerimize çağdaş belediyecilik normlarını izah eden, onlara bir anlamda mihmandarlık yapan son derece önemli bir kurumdur diyerek, liyakatli kadroların yetiştirilmesi adına proje, eğitim programları ve çalıştayların düzenlendiğini kaydetti.

Türkiye Belediyeler Birliği olarak işbirliklerini sürdürmeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Seçer, bizi mutlu eden çok değerli işler yapıyoruz. Önümüzdeki süreçlerde sizlerle yapacağımız işbirlikleriyle beldelerimize yapacağımız hizmetlerimiz daha efektif ve memnuniyet verici olacak diye konuştu. MESKİ Genel Müdürlüğü Kalite Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerinin devamlılığını sağlayarak kalite odaklı yönetim anlayışını bir kez daha tescilledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Zafer Çarşısı olarak bilinen bölgede ruhsatsız yapıların yıkılmasının ardından tarihi mirası koruyarak alanı yeniden düzenlemeyi hedefliyor. Çalışmalar kapsamında iki tarihi kilise kapısı koruma altına alınırken, ilerleyen süreçte müze uzmanlarının gözetiminde arkeolojik kazılar gerçekleştirilecek. Proje tamamlandığında bölge, Kırmızı Lacivert Kent Meydanı ile bütünleşen, tarihi dokuyu yaşatan ve vatandaşlara nefes alabilecekleri nitelikli bir yaşam alanı olarak hizmet verecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yurttaşların yanında olmayı sürdürüyor. Büyükşehir tarafından yürütülen Halk Kartı uygulamasının Haziran ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı. Bu kapsamda 3.435 kişinin hesabına 1.000 lira, 3.826 kişinin hesabına ise 1.700 lira olmak üzere toplam 7.261 kişinin hesabına 9.939.200 lira yatırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren şehir tiyatrosu oyuncuları Bahar Noktası oyunundaki performanslarıyla 26. Direkler Arası Seyircileri Ödülleri kapsamında Ensemble ödülüne layık görüldü. Ödül düzenlenen törenle Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez'e takdim edildi. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Reklam tanıtır. Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
1: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
2: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
2: Daily One Energy, Orzaks'tan.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen

0: Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur, dedi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yükseköğretim Kurumları sınavında sosyal bilimlerdeki bir sorunun iptal edildiğini, matematikte ise bir soruda şık değişikliği yapıldığını duyurdu. ÖSYM, YKS Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi temel soru kitapçığında 20 numaralı sorunun iptaline ve alan yeterlilik testlerinin matematik testi temel soru kitapçığında 23 numaralı sorunun cevabının A olarak değiştirilmesine karar verdi. CHP kurultayı ceza davası ertelendi. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini

Bakım Evleri Yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bu yönetmelikle çocukların gelişimini ve güvenliğini riske atan standart dışı uygulamalara son verileceğini söyledi. İsrail'de seçimler yaklaştıkça Başbakan Netanyahu'ya yönelik tepkiler sertleşiyor. Eski İsrail Başbakanı Bennett, Netanyahu'nun artık ülkeyi yönetemediğini söyledi. Avro bölgesinde yıllık enflasyon Haziran ayında düşüş göstererek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Avrupa İstatistik Ofisi'nin yayımladığı verilere göre yıllık enflasyon Mayıs ayında %3,2 seviyesinden Haziran'da %2,8'e geriledi. Böylece bölgede Ocak ayından bu yana devam

eden yıllık enflasyondaki yükseliş eğilimi sona ermiş oldu. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği araç teslim törenine katıldı. Düzenlenen törende 121 belediyeye toplam 122 yeni araç teslim edildi. MESKİ Genel Müdürlüğü

0: veri güvenliği alanlarındaki 5 entegre yönetim sistemi belgesinin sürekliliğini korumuş oldu. Mersin'de kabotaj bayramının 100. yılı kutlandı. Törende kabotaj kanununun Türk denizciliği açısından taşıdığı önem vurgulanırken deniz şehitleri de anıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Zafer Çarşısı olarak bilinen bölgede hem tarihi mirasın korunmasını hem de kamusal alanların yeniden düzenlenmesini hedefleyen çalışmalarını sürdürüyor. Yıkımın ardından müze uzmanlarının gözetiminde arkeolojik kazılar yapılacak ve elde edilecek kalıntılar doğrultusunda bölge yeniden düzenlenecek. 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasının en güzel golü ödülü sahibini buldu. FIFA'dan yapılan açıklamada ödülü Başakşehir ve Özbekistan'ın golcüsü Eldor Shomurodov'un kazandığı belirtildi.
1: Haberler.

0: reklam kazandırır.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev

0: ailenizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

boşum. Bana bir şey oldu, sarhoşum, sarhoşum.

0: Reklam tanıtım.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533-974-4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532-787-1652, 0532-787-1652.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüs

0: Okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

da. Bayilerimize Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Ak

0: de Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434.
7: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
8: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542

0: 0544-46-02.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.

0: hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalığı.

0: 1-476-7001 santairas.com Mersin
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
6: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yılların tecrübesi.

0: Mehmet'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
1: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com Mersin.

0: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse'm Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625. Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: halin sevdiğim.
1: Gözlerinde parmaklıklı resimler sarar bütün bedenimi, hüzün gam keder sarar bütün bedenimi, hüzün.

Aşkım inan başka, değişmem seni başka aşka. Bambaşkasın sen bambaşka.